0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 44 18'e faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: Farklı bir duygu. Radio Light. Farklı bir tat. 103.6. Radio Light.
1: Are you out there?

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 44 18'e fax çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
1: Radio Light 103.6 FM.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tam.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418'e fax çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: soru@radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Farklı bir duygu.
1: Radio Light.
0: Farklı bir tat.
1: 103.6
0: Radio Light.

0: Yes, Lord.
1: Yes.

0: Sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
3: Radio Light.

0: Hoş geldiniz değerli Radyo Light dinleyicileri. Başka bir dünyadasınız. Ben Nisan.
1: Ben Gamze.
0: Hayatımızda ufak tefek farkındalıklar oluşturarak, birazcık denge kurarak, biraz kendimizi geliştirerek bambaşka dünyaların kapılarını açmanın mümkün olduğunu anlatmaya çalışan bir kişisel gelişim programındasınız. Bu program kimin için? Gençler, hep genç kalanlar, asla yaşlanmak bilmeyenler, bir de genç nesli yetiştirenler. Hoş geldiniz, doğru yerdesiniz.
1: Evet.
0: Biliyorsunuz ara ara kişisel gelişim, ara ara psikoloji konuları oluyor. Bazen eğlenceli konular yapıyoruz, finans oluyor vesaire vesaire. Bazen de sağlıkla alakalı konuşuyoruz ve bugün de o sağlık konularından biri. Şimdi biz bu uzun belki 100 programı aşan sürecimiz boyunca şöyle bir şeyden bahsettik. Sağlıklı yaşam derken işte sağlıklı finans yönetimi var, sağlıklı ilişkiler var ve biz bunların hepsine bakıyoruz. Neden? Çünkü holistik olarak yani bütünsel olarak gelişmemiz lazım. Öyle bir şeyin ucundan tutarak olmuyor. Ama dedik ki evet fiziksel sağlık da var ve egzersizden bahsettik, dengeli beslenmeden bahsettik, uykudan bahsettik, su içmekten bahsettik, bir sürü şey anlattık, detaylar verdik. Bugün de beslenmede mikrolardan bahsedeceğiz. Gamzeciğimiz yine o güzel girişlerinden birini yapsın bize bakalım.
1: Evet, daha önce sağlıktan söz ederken fiziksel sağlık için de gerekenlere değinmiştik. Sonrasında da sağlıklı beslenme neleri gerektirir? Şöyle bir bakmıştık. Örneğin unutkanlaştığımızda sebebi çok daha derin ve ciddi yerlerde ararken doktorumuz bize sadece B12 eksikliğimiz olduğunu söyleyebiliyorlar.
0: Evet evet, buna çok rastlıyorum. Özür dilerim kestim ama. Alzheimer oldum ben falan diye gelip de sonra sadece iki B12 hapıyla iyileşen çok kişi gördüm yani. O yüzden mikroları lütfen lütfen küçümsemeyelim.
1: Evet. İşte bugün bazı fonksiyonlara bakacağız. Yani bunların eksikliğinde ne yaşanıyor? Bilelim ki düzenli olarak da kan testleri yaptırmayı da ihmal etmeyelim.
0: Evet. En son söylediğin en önemlisi. Birincisi, bunları yaptırmak yani bunlarla alakalı bir fikrimizin olabilmesi için maalesef yanlış anlaşılmalarda böyle hep yapıldığı gibi her şeyi böyle tonlarca yiyelim, alalım vitamin hapları, daha çok hap yapmadan önce gidip kan testi yaptırmamız gerekiyor. Var mı aramızda kan testinden korkan Gamzeciğim?
1: Yok. Yani
0: yok, korkmuyoruz. Sadece bayılıyoruz.
1: Evet, bayılıyoruz. Sadece korkmuyorum ama. İlginç
0: korkudan
1: bir şey
0: değil, doğrudan bayılıyor.
1: Evet.
0: Hatta şöyle diyor, ben bayılacağım diye küt gidiyor. O arada yakalamak gerekiyor.
1: Ne yazık ki içim gidiyor.
0: Evet. Yapacak bir şey yok.
1: Bir şey
0: efendim, korkuyorsanız da korkunun ecele faydası yok.
1: Yok.
0: Gidip o kan testlerini yaptırmamız gerekiyor. Neden gerekiyor? Öncelikle kamu spotu. Lütfen bilinçsiz ilaç kullanmayın. Bunlar da neticede vücudun bazıları, evet fazlasını vücudun attığı şeyler. Örneğin C vitamini. C vitamininin fazlası vücut tarafından atılıyor. Doğru, süper ama bazıları öyle değil. Örneğin çinko. Bir kişi biliyorum ki çinkodan zehirlendi. Neden? Doktor demiş ki çinko tırnağına saçına iyi gelir. Tamam, çinkoyu almış zehirlendi en sonunda.
1: Sürekli
0: neden?
1: Sürekli almaya devam etmiş.
0: Çünkü vücudunda çinko eksiği yokmuş ki. Saçının hani yani cansız olmasının sebebi başka. Dolayısıyla önce gidip bu değerlerimize baktırmamız ve ona göre eğer takviye gerekiyorsa almamız gerekiyor. Bu bir. İkincisi, eğer mümkünse bunları doğal gıdalardan alabilir miyiz acaba? Hani böyle kutu kutu ilaçları güzel güzel böbreklerimize yüklemektense biraz belki hani doğalıyla idare etmeye çalışmak lazım. Örneğin mesela bana selenyum hapı al dediler. Bu arada bugün selenyumdan bahsetmeyeceğiz galiba, o kadar detaya girmedik ama selenyum hapı al dediler. Ben onun yerine badem yemeyi tercih ettim. Bu da bir tercihtir.
1: Çözüm.
0: Evet.
1: Peki ne sıklıkla kan testi yaptırırsın?
0: 6 ayda bir yaptırmak gerekiyor bence. Yani özellikle aslında kışın belki daha çok yaptırmak gerekiyor. Çünkü D vitamini eksikliği çok çıkıyor bu ara herkeste. Şimdi Hashimoto, bu tiroid hastalıkları falan da çok moda oldu. Yani çok moda oldu derken hepimizde çıkıyor galiba. Onlar da bir şekilde vitaminlerin emilimini azaltıyor bu tür hastalıklar. Yani metabolizma hastalıkları. Dolayısıyla mümkünse 6 ayda bir yaptırmak gerekiyor en az. Tabii bu arada bunun tam tersi var. Sürekli bana bir şey mi oldu, sarı mıyım ben bugün falan deyip test yaptıranlar. Böyle de olmayınız efendim. Bu kadar da
1: hastalık
0: gerek.
1: Hastalık hastası da olmayalım.
0: Evhamlı olmayalım. Ama 6 ayda bir rutin kontrol yaptırmak, eğer hani bir hastalığınız varsa belki 3 ayda bir yaptırmak yeterli olacaktır. 6 ay iyidir özetle.
1: Peki genelde eksikliklerin çıktığı bir şeyin var mı?
0: Var. B12. İşte o hani Alzheimer oldum benlerden biri benim. Maalesef vücudum, yani birincisi çok et yemekten falan hoşlanan biri değilim. Eskiden vejetaryendim. Sonra ciddi problemler yaşadım. B12 hapını da vücudum tutmuyor çünkü Hashimoto hastasıyım. Neyse, uzun uzun anlatmayayım. Uzun lafın kısası, bir gün televizyon kumandası yok, tuzluğu bulamıyorum vesaire. Neticede televizyon kumandası buzdolabından, tuzluk çamaşır makinesinden çıktı. B12 eksikliğinde bayağı, eskiler böyle amiyane tabirle bunamak diyor ya, bayağı zihnen probleminiz varmışçasına unutkanlaşıyorsunuz. Eskiliyor. Yani mesela televizyon programına gidiyorum, çantayı unutmuşum, hani kostüm yok falan ortada. Her şeyi her yerde unutabilirsiniz. Yani bir gün bütün koca okul, ki okul 5 kat ve büyük, bütün okulu aradım, telefon nerede? Yani bulamıyorum telefonumu vesaire gibi şeyler yaşayabiliyoruz. Tabii işte gözündeki gözlüğü aramak, yani her şey olabiliyor.
1: Elimdeki telefonu aramak.
0: Elimdeki telefonu aramak. Anahtarı kapının arkasına takıp orada bırakmak. Sonra güvenliğin gelip işte kapan anahtarınız vermesin, dışarıda demesi. Böyle şeyler olabiliyor. Yani tabii bunun daha büyüğü de var. B12 eksikliğinin bana yaptığı şey, sınavım var, Almanya'dayım. Ertesi günü morfoloji sınavım varmış. Gece 3:30. Bir arkadaşım aradı. Sınava çalışıyor, bir soru sordu. Dedi ki ya, dedi, bunlar nedir? Dedim ne oldu? Sen sınava çalışmıyor musun, dedi. Ha. Sonra dedim ki aa, sınav varmış. Yani sınavı unutacak kadar, ki ben umursamayan bir öğrenci asla değildim. Maalesef unutkanlaşabiliyorsunuz ama bende B12 eksikliği var özetle.
1: Evet, o zaman teker teker bazı mikrolara ve eksikliğinin yol açtığı semptomlara bakalım.
0: Önce bir araya gidelim.
1: Girelim, evet.
0: Hadi bir araya gidelim, evet. Birazcık müzik dinleyelim.
1: Bölünmeden bir araya girelim. Bu arada sizin belki bu eksiklikler durumundaki komik hallerinizi paylaşmak isterseniz yazabilirsiniz. baskabirdunya369@gmail.com. Aradan sonra buradayız.

0: Tekrar hoş geldiniz.
1: Hoş geldiniz.
0: Radyo Light'tasınız.
1: Başka bir dünyadasınız.
0: Ben Nisan.
1: Ben Gamze.
0: Bugün beslenmede mikrolardan bahsediyoruz.
1: Evet.
0: Buyurunuz Gamze Hanımcığım.
1: Dedik ki bu mikrolara yavaş yavaş eksikliklerine ve bu eksikliklerin yol açtığı semptomlara bakmaya başlayalım.
0: Tabii ki buyurun.
1: Öncelikle B12 eksikliği.
0: Ben bolca anlattım kendi halimden anlamışsınızdır ama evet buyurun.
1: Evet, kansızlığa neden olabiliyor. Pernisiyöz anemi olarak da tanımlanan kansızlığa bağlı olarak çarpıntı, efor kapasitesinde azalma, çabuk yorulma ve halsizlik, konsantrasyon bozuklukları ve göz kararması gibi şeylere sebep olabiliyor.
0: Ve kendinizi kalp hastası sanabilirsiniz. Baya baya böyle hani pırpır ediyor gibi kalbiniz çarpıyor falan. Çok ilginç. Diyebilirsiniz ki benim çarpıntım var ve böyle birden nefesiniz kesiliyor. Haliniz derler ya takatim kesildi. Birden evet. Mesela merdiven çıkıyorsunuz. Bir basamak önce hiçbir şey yok. Hani insan yavaş yavaş yorulur ya. Birden gidiyor böyle. Sonra bu kansızlıktan dolayı her şeyin kokusunu inanılmaz fazla almaya başlıyorsunuz falan. Av köpeği gibi buradan şu geçmiş falan diye dolaşıyorum koklaya koklaya. Kansızlık sürekli üşümenize sebep oluyor.
1: Olabilir.
0: Halsiz hissediyorsunuz haliyle. Aman saçlarınıza dökülebiliyor. Gerçi saç dökülmesinin başka bir sürü sebebi var. Sende var mı B12 eksikliği?
1: Yani zaman zaman var galiba. Çünkü ben de çok çabuk yorulduğumu hissediyorum. Konsantrasyon bozukluğu kesinlikle yaşıyorum. Göz kararması ara ara bende de oluyor. O zaman bunu yiyeceklerle takviye ederek tamamlamaya çalışıyorum.
0: Tabii Nisan kırmızı et yesin. Nisan'ın evet. Kırmızı etle bağlantısı şey.
1: Ben en azından yiyebiliyorum onu.
0: Yok benim haplarım var. Ben haplarımı alıp mutlu mesut yaşıyorum. Yalnız tekrar lütfen uzmanlara danışın.
1: Danışın.
0: Lütfen
1: evet.
0: Kendinize teşhis evet, koymayın. Yani. Gidin testi yaptırın. Ben de vardır demeyin. Belki sizin kalp çarpıntınızın sebebi farklı.
1: Başka bir şey var,
0: lütfen evet. Gidip test yaptırın. Korkmayın. Ya azıcık bir tanecik iğne batırıyorlar. Hiçbir şey olmuyor.
1: Evet. Bir diğeri C vitamini eksikliği. C vitamini eksikliğinin görüldüğü durumlarda da kansızlık, diş eti kanaması, cilt morarması gibi durumlarda görülebiliyor.
0: C vitamininin fazlası vücuttan atılıyor. Dolayısıyla C vitamini fazlalığından korkmanıza gerek yok. Küçükken bize böyle öğretiliyordu ya işte A vitamini şeyde yağda çözünür, C vitamini suda çözünür falan. Hı-hı. C vitaminini fazla aldığınız zaman vücudunuz onu depolayıp bir şey yapmıyor yani. Normal idrarla atılıyor. Dolayısıyla C vitamininden korkmanıza gerek yok. İşte C vitaminini de böyle sürekli kalsiyumla vesaire alacağınız işte B12 dedi ki hani et, kırmızı et vesaire yemek lazım. Hı-hı. Bütün proteinler B12 yok bu arada. Kırmızı et maalesef gerekiyormuş. Hı hı. C vitamini içinde illaki aman limon sıkayım narinciye değil. Maydanozda da var yani bakın C vitamini içeren şeyler işte kuşburnu gibi şeylerde aslında normalde bu orman meyvesi dediğimiz şeylerde falan çok oluyor. Ve maydanozun çok yararlı olduğunu biliyorum bu konuyla alakalı olarak. Kivide vesaire çok var yani sadece narinciye ile alakalı değil. Ve bu arada lütfen biz bu mikroları anlatırken besinlerden bunları alın diyoruz ama bu besinden kastımız mümkünse paketli olmayan ürünler. Yani gidip siz belirli markaların meyve suyunu aldığınız da orada C vitamini var yazsa bile arkasını bir okuyun. Yani o kadar eser miktarda %30'u onun meyve. Onun yerine kısacası gidip portakalı alınız, yiyiniz, içiniz, sıkınız. Mümkün olduğu kadar bunları doğal yollardan alırsak eğer sağlığımız için çok daha iyi olacak.
1: Evet, mümkünse o şekilde yapmanız gerçekten çok önemli.
0: Sen C vitamini nereden alıyorsun?
1: C vitaminini hap olarak da alıyorum ama limon ve işte maydanoz da yiyebiliyorsam değil, yemeye çalışıyorum.
0: C vitamini aslında kolay bulunur. Pek çok gıdada var. Böyle B12 gibi daha az yerlerde olan bir şey değil. Dolayısıyla aslında bunu bulmamız çok kolay. Çok pahalı da olmuyor C vitamini. Şey vardı bir de hibisküs tohumu mu öyle bir şey mesela onda da çok C vitamini var. Ama kuşburnu falan bir ya keşke şöyle ufacık bir bahçemiz olsa iki tane çalı eksek aslında hallolacak işimiz yani. En azından belki balkonda saksının içinde maydanoz yetiştirebiliriz o da mümkün. Geçelim sıradakine.
1: Evet D vitamini. Muzdarip olduğum durumda eksiklerden bir tanesi.
0: D vitamini konuşmak istiyorum. Evet öğretmenim. D vitamini. Geçenlerde bir arkadaşımız dedi ki her yerim ağrıyordu ki bu kişi yani 30 yaşının altında gayet genç. Her yerim ağrıyor depresyona girdim dedi. Bakın bu mikroların bazılarının eksikliği maalesef depresyon belirtisi gösteriyor.
1: Evet.
0: Siz sanıyorsunuz ki ruhsal bir probleminiz var. Bu sefer şöyle bir şey yapıyorlar. Gidiyorlar doğrudan şimdi çok da moda olduğu için psikoloğa. Halbuki aslında o D vitaminini aldığı zaman düzeliyor. D vitamini normalde güneşte var Eğer siz ben güneşte kendimi daha hissediyorum, güneş olmayınca mutsuz oluyorum diyorsanız belki de D vitamini eksikliğiniz olabilir. Bazı psikolojik sandığımız şeylerin aslında sebepleri gayet fizyolojik.
1: Çok ilginç değil mi?
0: Evet, çok ilginç.
1: Gerçekten.
0: D vitamininin evet ilaçları var, böyle kapsül gibi ilaçları var ya da ekmeğe mi damlatılıyor?
1: Evet, ekmeğe damlatılır şekilde de hap şeklinde de satılabiliyor.
0: Onun yerine güneşe çıkınız. Güneşle de alakalı doktorlar şey diyor, bileklerinizin, avuçlarınızın açık olması gerekiyormuş. Oradan emiyormuşuz. Oradaki derinin yapısından dolayı oradan daha çok giriyor sanırım. Dolayısıyla böyle gidip güneşi avuçlayınız efendim. Bol bol güneşe çıkınız. Güneşe çıktığımız zaman tabii ki güneş kremi sürecekseniz sürün ama o hep böyle teyzemler falan, yaşlılar derler. Kemiklerin güneş görsün. Evet, o kemiklerin güneş görmesi gerekiyor.
1: Kesinlikle.
0: Oku bakalım evet, neler yapıyormuş.
1: D vitamininin eksikliklerinde Nisan'da söylediği gibi kas ve kemik zayıflığı, üzgün hissetme, kesinlikle bunu yaşıyorum gerçekten. Ağrı hassasiyetinde artma, kronik diş eti hastalıkları, yüksek tansiyon, yorgunluk ve uyku hali kesinlikle oluyor. Ruh durumunda dalgalanmalar oluyor.
0: Aa Gamze.
1: Dayanıklılıkta azalma oluyor. Fazla kilo, bağırsak sorunları yaşanabiliyor. Baş terlemesi ya da alerjilerde artış gibi durumlar olabiliyor.
0: Ne kadar ilginç değil mi? Normalde aslında D vitamini ama alerjinizi etkiliyor. Hı-hı. Ruhsal durumunuzu etkiliyor. Ne bileyim, aslında normalde kaslarınız ağrıyor. Siz sanıyorsunuz ki kaslarınızda bir şey var. D vitamini çünkü kas asla alakalı olarak aklımıza gelen bir şey değil. Ya da evet, kemikle alakalı bize küçüklükten beri işte kalsiyum öğretildi. Evet, kalsiyum da tabii, ona da geleceğiz. O da önemli. Ama D vitamininin bu kadar çok şeye etki ettiği büyük bir gerçek. O yüzden derler ya, güneş girmeyen eve doktor girermiş.
1: Gerçekten öyle. Evet, bir araya girelim. Ondan sonrasında tekrardan uzun uzun devam edelim. Bu arada sizler bize yorumlarınızı, varsa sorularınızı yazabilirsiniz. baskabirdunya369@gmail.com. Aradan sonra tekrardan burada olacağız.

0: Tekrar hoş geldiniz.
1: Hoş geldiniz.
0: Radyo Light'tasınız.
1: Başka bir dünyadasınız.
0: Ben Nisan.
1: Ben Gamze.
0: Bugünkü konumuz beslenmede mikrolar, yani vitaminler, evet, mineraller falanlar filanlar. Hı-hı. Evet. Buyurunuz efendim, bir sonraki nedir?
1: E vitamini eksikliği.
0: E vitamini hep deyince böyle bütün kremlerin üzerinde E vitamini,
1: evet,
0: E vitamini diye yazıyor. Demek ki ciltle alakalı bir şeymiş, evet, E vitamini. Buradan bunu anlıyoruz.
1: Görme problemleri, halsizlik, yorgunluk, kansızlık, deride ve dilde çatlaklar oluşabiliyormuş. Ciltte kolay morarma olabiliyormuş. Kas ve kemik ağrıları oluşabiliyor. Kas kaybı, tırnak ve saç sağlığının bozulması gibi durumlarda yer alıyor.
0: E vitamininin ilacı var ama yani mesela salatalık, salatalık da
1: yerseniz,
0: var benim bildiğim.
1: Evet.
0: Ben salatalığı çok severim. Ya hani hayatımıza böyle tuhaf atıştırmalıklar girdi. Böyle bir sürü paketli gıdalar. Evet, tatları çok güzel, bayılıyoruz hepsine. Ama o kadar koruyucu maddeyi, o kadar kimyasalı bünyemize sokmak yerine mesela eskiden ben hatırlıyorum annem atıştırmalık diye meyve getirirdi. Ya da böyle limon, tuz falan koyardı. Havuçlar, salatalıkları böyle uzun ince doğrardı. Hmm. Ve bakıyorum onlar da gayet yararlı oluyor. Yani gençler biraz inanın, mesela spor falan yapıyorsanız bir süre sonra antrenmanlarda bile performansınızın arttığını göreceksiniz. Dolayısıyla böyle o atıştırmalıkları biraz daha bu şekilde sağlıklı yere doğru eğer çekmeyi başarırsanız o kas ağrılarınıza daha kolay geçecek, daha kolay kas kütlesi kazanacaksınız vesaire. Ki salatalık müthiş bir şey çünkü çoğunluğu su. Kalori olarak da zaten çok fazla kalorisi yok. Ortalama 15 kalori falan. Kalori kısmı çok önemli değil ama su oranı çok yüksek. Dolayısıyla eğer su içmeyen biriyseniz hem E vitaminini bol bol alıp hem de su depolayabilirsiniz bir yandan. Sen hiç E vitamini alıyor musun?
1: Takviye olarak almıyorum ama beslenme olarak devam ediyorum.
0: Benim geçenlerde sesimde ciddi bir problem olmaya başlamıştı. Kışın daha doğrusu geçenden. Bakayım. Oldu bayağı oldu. Şöyle, doktora gittiğimde E vitaminden kaynaklanabileceğini söylediler. Ve ben dolayısıyla E vitamini iğnesi yaptırdım o zaman. Ve araştırdığımda da gerçekten sesinizde bir problem varsa E vitamini eksikliğinden olabiliyormuş. Burada bizim saydıklarımız arasında bu yoktu. Ne gibi bir ilgisi olduğunu açıkçası bilmiyorum. Ama genel olarak dokuları onardığı için muhtemelen kas dokusunu da onarıyor ve ses teli dediğimiz şey aslında kas tabii ki. Dolayısıyla sesinizde de bir problem varsa bülbül gibi şakamak istiyorsanız E vitamini alın efendim. Sıradaki nedir?
1: Sıradaki çinko. Yeterli miktarda çinko alınmaması enfeksiyonlara, bağırsak fonksiyonlarının değişimine, anemiye ve otoimmün sisteminin hastalıklarının oluşmasına da zemin hazırlayabiliyor.
0: Bu ne demek biliyor musunuz? Bağışıklık sisteminiz çöküyor.
1: Evet.
0: Ne kadar ilginç bir şey ki çinko dediğiniz şey bir metal.
1: Kesinlikle.
0: Ve normalde zehirli. Gerçekten de fazlası sizi zehirler. Vücudumuzda her şeyin bu kadar büyük bir dengede olması ne kadar mükemmel bir şey. Az önce söylediğim gibi çinkonun fazlası maalesef atılamıyor vücuttan. Dolayısıyla sizi zehirleyebiliyor. Ayrıca epileptik, yani epilepsi gibi bir hastalığınız varsa, nörolojik ya da işte beyinle alakalı bir hastalığınız varsa çinko almayın. Çünkü bazı durumlarda zararlı olabiliyormuş. Böyle epileptik bir kişiyi bayılmalarını sıklaştırdığını biliyorum. Dolayısıyla bu gibi şeyler, C vitaminini her zaman alabilirsiniz. Hiç problem değil. E vitaminini, salatalık yiyin, kilolar ne olabilir ki? Ama çinko gibi şeyler tehlikeli. Çinko gibi şeyler bilinçsiz olarak alındığında size yararından çok zararı olabilecek bir şey. Ama bakarsanız eğer, mesela benim durumumda zaten benimki bir bağışıklık sistemi hastalığı idi. Şu an iyiyim aslında, bir şeyim yok. Peki, değil mi? Var mı? Yok.
1: Yok.
0: Çinkonun bunda çok önemli olduğunu görüyoruz. Bana da zaten doktor sürekli olarak çinko veriyor. Bağışıklık sistemini toparlayabilmek için. Hani eğer diyorsanız nerede kim grip olduysa bütün virüsü ben kapıyorum diyorsanız eğer, o muhtemelen çinko eksikliğindendir. Evet, mesela C vitamini de bağışıklığı güçlendiriyor. Hani böyle hastalanırız, bize böyle limonlar falanlar içirilir vesaire ya. Evet, bu doğru ama öte yandan sadece C vitamini tek başına bir şey yapamıyor. C vitamini damar sağlığıyla da alakalı. Damarlarınızda doku bozulması olabiliyor. C vitamini eğer eksikliği ileri derecede varsa. Dolayısıyla şu limonlara, portakallara, çileklere, C vitaminli başka şeylere lütfen dört elle sarılalım. Hadi bir sonrakini de söyle, öyle araya gidelim.
1: Magnezyum.
0: Daha az önce ufak bir şey için eczanedeydik. Bir teyze magnezyum almaya çalışıyordu. Çünkü ona demişler ki bu olmazsa uyuyamazsın. Benim anladığım. Evet. Ne oluyormuş?
1: Evet, eksikliğinde belirtilerinde iştahsızlık, bulantı, kusma, saç dökülmesi, kabızlık, yorgunluk, halsizlik oluşabiliyor. Daha şiddetli vakalar ise de kas krampları, kardiyak aritmiler, uyuşma, konsantrasyon eksikliği ve zihinsel bulanıklık da görülebiliyormuş.
0: Evet, böyle bir tanıdığım var. Parmaklarının uçları uyuşuyordu sürekli. Meğer aslında sadece basit bir şekilde magnezyum eksikliğindenmiş. Ne kadar ilginç. İşte onu da mesela psikoloğa götürdüler. Yok işte nörolojiye götürdüler, şuna götürdüler, buna götürdüler. Tabii onlar da testi yaptıklarında çok aklı başında bir psikoloğa götürmüşler. O da önce demiş gidip test yaptırsın aile hekiminden, ondan sonra bana gelsin. Onda mesela ortaya çıkıyor magnezyum eksikliği olduğu. Çok ciddi uyuşmalar yapabiliyor. Kardiyovasküler, kalp ve damar hastalıkla alakalı. Aritmi de ritim bozukluğu. Kalbinizde böyle güm güm güm güm hani pıt pıt pıt pıt atarken pıt pıt pıt deyip böyle birden ritminin bozulduğu ya da böyle hop ediyor derler ya. Gibi. Bir şeyler oluyorsa aslında onlar normalde vitamin eksikliklerinden ya da magnezyum eksikliğinden vesaire oluyor. Kramp meselesine gelelim. Kramp meselesinde tek başına magnezyum etkili değil aslında. Bir de potasyum meselesi var. Ama magnezyumun krampı büyük ölçüde engellediği doğru. Ben öğretmenken ve bütün gün ayakta koşuştururken çok sık kramp giriyordu bana. Yani geceleri uykumdan kramp girerek uyanıyordum. Ya da spor yaparken mesela çok hızlı bir şekilde kramp girebiliyor. Eğer böyle bir durumunuz varsa kramp girmesi gibi magnezyum almanız gerekiyor. Bunun illaki yine süreye geçirdik, araya girmedik. Tamam, gireceğiz. Bunun illaki hap olarak alınmasına gerek yok. Zaten hapları da biraz pahalı geldi açıkçası bana. Onun yerine maden suyu içebilirsiniz. Yalnız maden suyundan kastım soda ya da gazlı içecek değil. Gerçekten mineral, arkasına okuyun. İçinde mineralleri olan normal maden suyundan bahsediyorum. Marka söyleyemiyorum ama siz onları bilirsiniz. En doğal olan, en tebel olanlardan. Markette gidip arkalarını okursanız, bir de zaten şu marketlere gittiğimizde bir şeylerin arkasını okumak gibi bir alışkanlığımız gelişse çok iyi olacak.
1: Çok önemli.
0: Hadi bir araya gidelim.
1: Evet, araya girelim. Sizler bize yorumlarınızı yazabilirsiniz. baskabirdunya369@gmail.com. Aradan sonra tekrardan burada sizlerleyiz.

0: Tekrar hoş geldiniz hoş değerli geldiniz. Radyo Light dinleyicileri. Başka bir dünyadasınız. Ben Nisan.
1: Ben Gamze.
0: Bugün neden bahsediyorduk Gamzacığım?
1: Bugün mikrolardan bahsediyoruz.
0: Evet.
1: Vücudumuzdaki.
0: Dedik ki beden sağlığımız için iyi beslenmemiz gerekiyor. Tamam. İyi beslenme ne? Bir sürü şeyden bahsettik. Geldik mikrolara. Bunlar biraz daha ayrıntı. Evet. Hep annelerimiz, babalarımız, büyüklerimiz bize diyor vitamin ye birazcık, meyve ye, sebze ye vesaire. Boşu boşuna mı diyorlar? Nelere baktık genel olarak şimdiye kadar? Bu vitaminlerin eksikliği bize depresyon olarak geri dönebiliyor. Hı-hı. Saç dökülmesi olarak geri dönebiliyor.
1: Evet.
0: Ondan sonra başka ne? Tırnaklarımızın kırılması, çatlaması olarak geri dönebiliyor. Hı-hı. Sürekli dudaklarda, deride çatlaklar, ağzımızda, oramızda, buramızda yaralar çıkması olarak geri dönebiliyor. Ondan sonra görme bozukluğu olarak geri dönebiliyor. Bağışıklık sisteminin çökmesi de her gördüğünüz "Aa sen de mi nezlesin? Gel ben de olayım." şeklinde eğer bütün virüsleri topluyorsanız bağışıklık sisteminin zayıflaması olarak geri dönebiliyor. Kramp olarak geri dönebiliyor. Diyelim ki spor yapıyorsunuz. Ha herkes spora ilk başladığında protein, kreatin ek bir şeylere dalıyor ama ondan önce halledilmesi gereken başka mikrolar var ki sağlıklı bir şekilde kas sisteminiz kendini yenileyebilsin. Sıradaki nedir efendim?
1: Potasyum eksikliğinde kaslarda kendisini hissettiriyor. Yeterli potasyumun alınamadığı durumlarda hem sinirler hem kaslar sağlıklı çalışamıyor ve vücutta sıvı dengesi sağlanamıyor. Tansiyonda kontrol altında tutulamıyor. Böbrek taşı riski düşük kalsiyuma yol açabiliyor. Aşırı potasyum eksikliği de felce de götürebiliyormuş.
0: Potasyum her yerden bulabileceğimiz bir şey olduğu halde neden eksikliği bazen çıkabiliyor hiç anlamıyorum. Potasyum en temel neyde var biliyor musun? Patateste var. Çünkü kök depo. Aynı zamanda muzda var. Ve magnezyumla birlikte bu kramptır, kastır, kasılmalar bunlardan sorumlu devlet bakanımız normalde potasyum. Sende hiç böyle potasyum ya da herhangi bir şekilde kas krampları falan gibi bir şey oldu mu?
1: Ayaklarımda kasılmalar oluyor. Muz yiyorum ve gerçekten de işe yarıyor.
0: Zaten de genelde ben spor yaparken hocalar şey diyordu. Bir elinizde maden suyu, bir elinizde muz olursa sorun yaşamazsınız. ve ben bir ara gerçekten tabii ki yani normal yemeklerden bahsetmiyoruz ama sürekli olarak işte hem magnezyum hem potasyum vesaire almamız gerektiği için günde işte iki tane falan maden suyu içiyordum. Tabii onu da boş mideye içmemek lazım. İnanılmaz derecede problem yaratabiliyor yani mide ağrıları çekmeye başlarsınız bu sefer. Ama sonuçta ben şunu gördüm. Bir ara sadece böyle takviyelerle vesaire kendimi toparlamaya çalıştığım zaman oldu. Bir yere kadar evet olabiliyor. Doğru eğer hiçbir şey yiyemiyorsanız, yapamıyorsanız. Ama sonradan şunu fark ettim. Bunları doğal yollarla aldığınızda vücudunuz bir şekilde daha kolay sentezliyor. Bende doğal şekilde almak, işte o muzu yemek, o maden suyuna hani abanmak diyeyim vesaire daha çok işe yaradı. Yoksa ben de öyle kutu evde hala kutuları duruyor. Şişe bir sürü kütenleri, bilmem neleri, bir sürü şey var evde. Ama en çok gerçekten de onu doğal yollarla almak işe yarıyor. Yoksa çünkü multivitaminlerin de içinde her şey var. Ama sizin belki ne bileyim D vitamini eksiğiniz var ama A vitamini eksiğiniz yok. Ama siz hepsini kendinize dayamış oluyorsunuz. Dolayısıyla bazılarının da fazlalığı da problem oluşturduğu için gerçekten bilinçli bir şekilde önce bir uzmana danışıp, önce bir test yaptırıp, ha ben de bu eksikmiş deyip ona göre bir şeyler almak, yemek, içmek lazım. Sonraki nedir?
1: Ve geldik kalsiyum eksikliğinin belirtilerine. Kemiklerin zayıflaması, tırnaklarda deformasyon, kırılmalar, deride kuruluk oluyor. Kas ağrıları ve kramplar da oluyor. Yaygın epileptik nöbetlere sebep olabiliyormuş. Ağız çevresinde parmaklarda uyuşukluk, karıncalanma hissi oluşturuyor. Ve çocukların dişlerinin gelişim bozukluklarına da, diş çürümelerine de sebep oluyor.
0: Kalsiyum bize çocukluktan beri süt iç yoksa büyümezsin şeklinde evet. Anlatılmaya çalışılan bir mikrodur kendisi.
1: Evet.
0: Evet doğru, süt iç yoksa büyümezsin doğru. Çünkü kemik gelişiminde gerçekten de çok büyük rol oynuyor. Burası yadsınamaz bir gerçek ama sadece sütte yok. Kalsiyum. Ayrıca da bakmak lazım bizim kullandığımız bu UHT sütlerde ne kadar kalsiyum kalıyor. Bir de şimdi gitgide yağlarını o süt yağı yani laktozunu içindeki azaltıyorlar. Laktoz

0: intoleransından dolayı yapıyorlar bunu aslında normalde. Ama bir bakmak lazım, kalsiyum oranlarına da etki ediyor mu? Yine bademde vesaire çok kalsiyum olduğunu, kabak çekirdeğinde vesaire çok olduğunu söylüyorlar. Ben de zaten böyle baktım, bunların nelerde var? Yani E vitamini bilmem ne falan filan. Yoksa hepsinin ayrı ayrı şişe şişe vitaminini almaya çalışsak başa çıkamayız maddi olarak. Dolayısıyla bunları yemek gerekiyor. Ve bir hocam vardı yine spor yaparken. Derdi ki yemeniz gerekenleri yemeye çalışsanız zaten abur cubur yiyecek yer kalmayacak.
1: Kalmayacak.
0: Dolayısıyla zaten zayıflayacaksınız. Evet. Daha sağlıklı hale geleceksiniz. Ben o zaman zayıflamak için zaten 48 kiloydum da yani zayıflamak için yapmıyordum sporu. Ama genel olarak zayıflamak için yapanlar için kendinizi aç bırakmaya değil, aslında beslemeye yönelik olarak yemek yemeniz gerekiyor derdi. Çünkü zaten siz doğru şeyleri aldığınızda hormonlarınız da doğru bir şekilde dengelenecek. Çünkü çoğunlukla kendimizi aç bırakmak kortizol salgılamamıza sebep oluyor. Nedir kortizol? Vücutta savaş kaç mekanizmasını çalıştıran bir şey. Sürekli olarak ben tehlike altındayım diyen bir şey. Dolayısıyla da vücudunuz o yağı tutmak istiyor. Bırakmam diyor. Bana her an saldırı gelebilir. Ben burada kendimi sağlama almak zorundayım diyor. O yüzden de özellikle böyle karın çevresinde vesaire yağlar birikiyor. Yani çünkü neden? İç organları korumak istiyor. Dolayısıyla önce bu mikroların, tabii makrolarımız da vardı. Onlara da yani değinmiştik daha önce, biliyorsunuz protein, karbonhidrat ve yağ dengesi. Yağdan kastımız kızartma yağı değil. Tabii ki yararlı yağlar var. Mesela avokadoda da yağ var, zeytinyağı, ceviz yağı vesaire. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor, biliyoruz. Ve böyle ketojenik diyetlerde vesaire yağlara çok önem veriliyor. Karbonhidrat yerine vücudun yağdan enerji çevirmesi sağlanılmaya çalışılıyor. Ama biz bunları da yaptığımızda yine yeterli olmuyor. Çünkü tamam, ama bu makroları sentezleyebilmek için yine vücutta doğru bir şeyler olması lazım. İşte o doğru bir şeyleri de ancak mikrolarla sağlayabiliyoruz. Dolayısıyla siz eğer spor yapıyorsanız istediğiniz kadar protein yiyin. Eğer mikro dengeniz doğru değilse hiçbir işe yaramayacak. Hadi bir ara verelim.
1: Verelim, ondan sonrasında kalanları da konuşalım birlikte. Bu arada yorumlarınızı, sorularınızı yazabilirsiniz bize. baskabirdunya369@gmail.com. Aradan sonra buradayız.

0: Tekrar hoş geldiniz.
1: Hoş geldiniz.
0: Radyo Light'tasınız.
1: Başka bir dünyadasınız.
0: Ben Nisan.
1: Ben Gamze.
0: Ve size makrolardan daha önce bahsetmiş olduğumuz için bugün beslenmede mikrolardan bahsettik. Gamzeciğim, biliyorum aramıza yeni katılanlar var. Dolayısıyla şöyle bir baştan özetlemek ister misin?
1: Evet, tabii.
0: Neyin eksikliğinde ne oluyor? Çünkü ben sürekli araya girdim, bunların hangi besinlerde olduğunu falan söyledim. Birazcık karıştı. Buyurun efendim.
1: Evet, B12 eksikliği kansızlığa neden olabiliyor. Anemi olarak da tanımlanan, kansızlığa bağlı olarak çarpıntı, efor kapasitesinde azalma, çabuk yorulma ve halsizlik, konsantrasyon bozuklukları ve göz kararmasına sebep olabiliyor. C vitamininin eksikliği görülen bireylerde de kansızlık, diş eti kanaması, ciltte morarma gibi durumlar görülebiliyor. Bazı durumlarda ise yara iyileşmesinde yavaşlama ile tanımlanan iskorbüt adı verilen bir hastalığın ortaya çıkabileceği görülüyormuş. Bağışıklığı da düşürüyormuş. D vitamini kas ve kemik zayıflığı, üzgün hissetmek, ağrı hassasiyetinde artma, kronik diş eti hastalığı, yüksek tansiyon, yorgunluk ve uyku hali, ruh durumunda dalgalanmalar olabiliyor dedik, dayanıklılıklarda azalma, bağırsak sorunları, baş terlemesi ve alerjilerin de artmasına sebep oluyor eksikliği. E vitamininin eksikliğinde görme problemleri yaratabiliyormuş, halsizlik ve yorgunluk yapabiliyormuş, kansızlık deride ve dilde çatlaklar, ciltte kolay morarma, kas ve kemik ağrıları yapabiliyor.
0: Ay içim şişti ama zormuş hepsinin eksikliği, evet.
1: Kas kaybı, tırnak ve saç sağlığının bozulması gibi durumlar yer alabiliyormuş. Çinkonun eksikliğinde yeterli miktarda alınmadığında enfeksiyonlara, bağırsak fonksiyonlarının değişimine sebep oluyormuş. Anemiye, yani kansızlığa ve otoimmün bağışıklık sistemi hastalıklarının oluşmasına zemin hazırlayabiliyormuş. Kuru ve pürüzlü bir cilt oluyor ve saç dökülmesi, tırnak bozuklukları, görme sorunları yapabiliyor. İshal, iştahsızlık da çinkonun eksikliğinde belirtilerini gösterebiliyor.
0: Evet, yine araya gireceğim. Kozmetik olarak da şöyle düşün. Diyelim ki yani saçım dökülüyor ya da saçım parlak değil ya da işte tırnaklarım kırılıyor falan. Hanımlar, doğrudan gidip dıştan şu saç kremini alayım, şu bilmem neyi kullanayım, evet, şu tırnak bakım yağını alayım ile sadece o semptomları geçici olarak bastırmaya çalışıyorsunuz. Başım ağrıyor ve başımın ağrısının bir sebebi var. Onun yerine sadece baş ağrısı için, yani ağrı kesici alıyorum. Ben asıl sebebi iyileştirmiyorum normalde. Dolayısıyla onun etkisi geçtiğinde benim başım ağrımaya devam edecektir. Böyle semptomatik tedaviyle uğraşmayın. Gerçekten ana sebebini, kökünü kazımaya çalışırsak, gerçekten E vitaminimiz, çinkomuz vesairemiz doğru düzeyde olduğunda zaten o şeylere ihtiyacımız kalmayacak ya da ihtiyacımız azalacak. O zaman dıştan sürdüğümüz o ürünler vesaireler de daha çok işe yarar.
1: Kesinlikle.
0: Anlatabiliyor muyum? Yani evet, böyle dıştan, içi çürümüş bir binanın dıştan istediğiniz kadar sıvısını güzel yapın. Evet. Olmuyor maalesef.
1: Evet, magnezyum eksikliğinin belirtilerinde iştahsızlık, bulantı, kusma, saç dökülmesi, kabızlık, yorgunluk, halsizlik oluşabiliyor. Daha şiddetli vakalar ise kas ve krampları, kardiyak aritmiler, uyuşma, konsantrasyon eksikliği, zihinsel bulanıklık da görülebiliyormuş. Potasyum eksikliğinde kaslarda kendini hissettiriyor. Yeterli potasyumun alınamadığı durumlarda hem sinirler hem kaslar sağlıklı çalışamıyor. Vücutta sıvı dengesi sağlanamıyor. Tansiyonda kontrol altında tutamıyoruz tabii ki bu durumda. Böbrek taşı riski ve düşük kalsiyuma yol açıyormuş. Aşırı potasyum eksikliği de felce de götürebiliyormuş.
0: Bir de şu ne kadar ilginç değil mi? Mesela kalsiyum eksikliği bir şeye sebep oluyor ama bir şeyin eksikliği de kalsiyum eksikliğine sebep oluyor. Dolayısıyla bunlar dengede olmak zorunda. Yoksa işte o oradan onu etkiliyor, o oradan onu etkiliyor. O kadar mükemmel bir makine çalışıyor ki çünkü. Hepsi, bütün dişliler birbirini etkiliyor. Tekrar kamu spotu moduna geçiyoruz. Test yaptırınız efendim.
1: Evet, doktorunuza lütfen gerçekten görünün. Bunu kendim halledebilirim, gerek yok ya da eczaneye gideyim oradan öneri alayım gibi bir şey bence yapmayın. Doktorunuza, muhakkak hekiminize görünüp kan testlerinizi oluşturup oradan iyi bir yönlendirmeyle eksiklerinizi tamamlayın gerçekten. Kalsiyum eksikliğine geldik. Kemiklerin zayıflamasına sebep oluyor. Tırnaklarda deformasyon, kırılmalar oluşabiliyor. Deride kuruluk oluyor. Kas ağrıları, kramplar oluşabiliyor. Kısmi ya da yaygın şekilde epileptik nöbetler oluşabiliyormuş. Ağız çevresinde parmaklarda uyuşukluk ve karıncalanma hissi de oluyor. Bu aralar babamda da olan bir şey gerçekten. Ve çocukların dişlerinin gelişim bozukluklarına da, diş çürümelerine de sebep olabiliyor. Ve son olarak da geldik iyot eksikliğine. Biliyorsunuz tiroid sorunları yaratabiliyor. Doğadan ve besinlerle alınan iyotun yetersiz olması durumunda da büyüme geriliği, zeka ile ilgili sorunları da sebep olabiliyormuş.
0: Evet, çocuklarda özellikle çok önemli. Aslında iyot çok ilginç çünkü biz İstanbul'da yaşıyoruz ve normalde burada deniz var.
1: Evet.
0: Ve iyot normalde solunarak alınabilen bir şey. İçmek zorunda değilsiniz normalde. Ama demek ki yeterince deniz kenarına ya gidemiyoruz ya da ikinci olasılık denizdeki iyot bize gelemiyor. Yani gerçekten denizin yakınına gitmemiz lazım. Sadece denizi olan bir şehirde yaşamak yeterli olmuyor anladığım kadarıyla. O yüzden zaten dedik ya, farkındalık çalışmalarına da deniz kenarına gidip uzun uzun derin derin nefes almak lazım.
1: Guatr, tiroid bezinde büyüme oluşabiliyormuş iyot eksikliğinde. Tiroid nodülü ve hipotiroid gibi birçok hastalığa da karşılaşılabiliyor.
0: Evet, ve bende var bundan. Son olarak söylemek istediğim şöyle bir şey var. Kendinize iyi bakın'dan kastım gerçekten de biraz bakın. Sizin bir üst potansiyeliniz var değerli gençler. Ve bütün dinleyenlerimiz, o potansiyele ulaşmayalım ki neden oramız buramız ağrıyarak sürünerek hayatı sürdürmeye devam edelim. Dünyanın her yerinde önleyici hekimlik diye bir şey gelişiyor. Bunlar önceden sizin ne gibi hastalıklara açık olduğunuzu vesaire tespit edebiliyorlar. Belki o düzeye ulaşamasak da hiç değilse kan testlerimizi düzenli olarak yaptırıp ileride mesela ufacık bir B12 eksikliği daha ciddi bir duruma geldiğinde daha ciddi semptomlarla bize geri dönecek. Bu böyle çığ gibi büyümeden önce ufacık ufacık bir farkındalıkla, yani beslenme düzenimizle alakalı 3-5 değişiklikle her şeyi aslında halledebilecekken müdahale edelim. Evet, benim gibi olmayın. Ben vakti zamanında iyot almış olsaydım şu anda hipotiroidi olmayacaktım. Çok teşekkür ediyoruz.
1: Teşekkür ediyoruz.
0: Dinlediğiniz için bugün de programımızın sonuna geldik. Her seferinde programın sonunda söylediğimiz gibi sizi çok seviyoruz.
1: Çok seviyoruz.
0: Umarım hayatınıza dokunma bilmişizdir. Hani azıcık da olsa. Bir sonraki bölüme kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.

0: Dinleyeceğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.
1: İtaat, Tanrı'nın sizden istediklerini O'nun söylediği zamanda ve biçimde yapmak demektir. Hristiyan yaşamının temelinde bu yatar.
2: Kutsal Kitap Paylaşımları programına hoş geldiniz. Bilmeliyiz ki hayatta bizi korkunç durumlardan geçiren güven dolu bir iman bir gecede kazanılmaz. Böyle bir iman sıradan ve önemsiz gibi görünen konularda sürekli olarak Tanrı'ya itaat ederek zaman içinde gelişir. Tanrı'ya itaat etmek ne demektir adlı bugünkü paylaşımda bu konuyu etraflıca ele alacağız. Şimdi birlikte dinleyelim.

Sevgili dostlar, hayatlarımızda her gün Tanrı'nın yasalarına dayanan kararlar veriyoruz. Yani imanlılar olarak değer yargılarımız ve değer anlayışımız kutsal kitaptan kaynaklanır. Bununla birlikte yeryüzündeki birçok insan değer yargılarına sahiptir. Çoğu insan Tanrı'nın sözüyle hiçbir ilgisi olmayan değerlere sahiptir. Fakat bizler hayatımızın her günü yaşamda esas aldığımız değerlere göre karar vermekteyiz. Sorumuz şu olmalı: değer yargılarımız nereden geliyor? Eğer Tanrı'nın sözünden geliyorsa, o zaman Tanrı'dan geliyor demektir. Tanrı bizi eğlenmekten, sağladığı yaşamın keyfini çıkarmaktan, refaha kavuşmaktan ya da mutlu yaşamaktan alıkoymak amacıyla yasalar vermemiştir. Tanrı'nın yasaları ve buyrukları kendi kendimizi yok etmekten, yaşamımızı aksatmaktan ve elimizdekileri yitirmekten bizi korumak için vardır. Sevgili dostlar, bugün size sormak istediğim şey şu: bir karar vermek durumunda kaldığınız zaman durup kendi kendinize "Tanrı ne yapmamı istiyor?" diye soruyor musunuz? Kutsal kitapta bununla ilişkili herhangi bir şey var mı? Kutsal yazılarda "şunu yapmalıyım, bunu yapmalıyım" diyen açık seçik buyruklar var mı? Bir şeyi yapmak ille de yanlış ya da doğru olmayabilir. Ama böyle yapmak hikmetli bir davranış olur mu, olmaz mı? Tanrı sözünde verilen bazı değerler insanların doğru ve yanlışa dair düşünceleri doğrultusunda tartışmaya açık olabilir. Fakat bizi asıl ilgilendiren şey şu: yapılacak hikmetli şey nedir? Eğer değer yargılarım kutsal kitaptan kaynaklanıyorsa, hikmetli olan şeyi seçmek isterim. Tanrı'ya itaat etmek söz konusu olduğundan, göz önünde tutmam gereken ilk şey Tanrı'nın buyruklarıdır. Sevgili dostlar, not almanızı istediğim ikinci kavram ise şu: mücadele. Ne zaman itaat edip etmemek arasında bir kararla yüzleşirsek, bir mücadele vermemiz söz konusudur. Tanrı'ya itaatsizlik etmeye ayartıldığımız her seferinde şu olur: ayartının kendisi sevgili dostlar, belki yüzeyde çalmak, şehvete kapılmak ve benzeri bir şey olabilir. Ancak yüzeyin altında şeytanın yapmak istediği şey, Rab olarak iman ettiğimiz Mesih'e olan bağlılığımızı çökertmektir. Bedeni tatmin eden şeyleri azar azar sunarak, aslında Tanrı'ya bütünüyle itaat etmek zorunda olmadığımıza bizi inandırmaya çalışır. Tanrı bizi hoş görür ve anlar diye düşünmemizi ister. Şeytanın amacı sevgili dostlar, imanımızı yok etmektir. Şimdi, not almanızı istediğim üçüncü kavram şu: taahhüt. Tanrı'ya itaat etmeyi seçtiğimizde bir taahhüte girer, bir karar veririz ve kararımızın sonuçlarını hesaplarız. Dostlar, hayatınızda bir kez "Ya Rab, sonuçları ne olursa olsun sana itaat etmeyi seçiyorum" diye karar verirseniz, Tanrı sizi kendisine geri getirmeye başlar.

korkusundan ötürü bunları yapmak istemeyiz. Yani Tanrı'ya itaat etmeyişimizin altında yatan nedenlerden biri sonuçlarından korkmamızdır. Eğer Tanrı'ya itaat etme taahhüdün varsa, o zaman sadece itaat eder, sonuçlarını da ona bırakırım. Eğer her zaman olası sonuçları tartıyorsam, o zaman ortaya çıkacak şeylerden korkuyorum, ne olacağından emin değilim demektir. Ve bu nedenle de böyle bir taahhüt yapamam. Sevgili dostlar, Tanrı'ya karşı tutumumuz işte böyledir. Çünkü sonuçlarından korkarız. Bakın Daniel 1:8-16'da ne yazılı? Daniel, dinsel açıdan kendini kirletmemek için kralın onlara ayırdığı yemeklerden yemeyi de şaraptan içmeyi de istemedi. Bu yoldan kendini kirletmemek için saray görevlilerinin yöneticisine ricada bulundu. Tanrı, saray görevlileri yöneticisinin Daniel'e sevgiyle, sevecenlikle davranmasını sağladı. Adam Daniel'e, "Yiyecek içecek payınızı ayıran Efendimiz, kraldan korkarım," dedi. "Eğer yüzünüzü yaşıtınız olan öbür gençlerin yüzünden daha solgun görürse, başımı tehlikeye sokmuş olursunuz." Daniel, saray görevlileri yöneticisinin Hananya, Mişael, Azarya ve kendisinin başına koyduğu yöneticiye gidip, gözeticiye gidip, "Lütfen kullarınıza 10 gün olanak tanıyın," dedi. "Bu 10 gün içinde bize yemek için sebze, içmek için de su verilsin. Sonra yüzlerimizi kralın yemeklerini yiyen öbür gençlerin yüzleriyle kıyaslayın ve kullarınıza gördüğünüze göre davranın." Gözetici bu isteği kabul etti ve onlara 10 gün deneme fırsatı verdi. 10 gün sonra 4 genç, kralın yemeklerini yiyen öbür gençlerin hepsinden daha sağlıklı, daha iyi beslenmiş görünüyordu. Böylece gözetici o günden sonra kralın gençler için ayırdığı yemekle şarabı kaldırdı ve onlara sebze vermeyi sürdürdü. Sevgili dostlar, Daniel ve 3 arkadaşı Nebukadnezar'ın gazabını göze aldılar. Kral Nebukadnezar, insanları diri diri kızgın fırına atan zalim biriydi. Daniel, Şadrak, Meşak ve Abednego, kralın verdiği etleri yemek ya da yememek, Tanrı'nın yasalarına itaat etmek ya da putperest kralın yasasına boyun eğmek arasında bir karar veriyordu. Onlar, "Tanrı'nın yasasına boyun eğiyoruz," dediler. Bu kararı vermek büyük bir cesaret gerektiriyordu. Hayatta bazı kararlar vardır ki siz ve ben bu kararları verdiğimizde dünyayla kafa kafaya çarpışmak zorunda kalırız. Rab İsa Mesih'e Rab ve kurtarıcı olarak iman etme ve Tanrı'nın yaşamınızı değiştirmesine izin verme yönünde karar aldığınızda eminim ki bazı arkadaşlarınızı kaybedeceksiniz. Bazı insanlar sizi anlamayacak. Birlikte çalıştığınız kişiler sizi yadırgayacaklar. Tanrı'ya itaat etmek işinize ya da arkadaşlarınıza mal olabilir. Sevgili dostlar, size sırtlarını dönebilirler. Anne ve babalar, şimdi beni dikkatlice dinleyin. Eğer Tanrı'ya itaat konusunda cesur davranmayı öğrenmezseniz, doğru olana sımsıkı tutunmayı çocuklarınıza nasıl öğreteceksiniz? Onlara Kutsal kitabın yanlış olduğu ve insanın evrim süreci yoluyla meydana geldiği söylendiğinde ayağa kalkıp düşüncelerini ifade etmelerini nasıl söylersiniz? Neye mal olursa olsun doğru olanı yapacak cesarete sahip Tanrı'dan korkan kişilere ihtiyacımız var. Tanrı'ya bağlılık duygusuna sahip cesur yetişkinlerde yetiştirmeye ihtiyacımız var sevgili dostlar. Öyle ki Tanrı'ya itaat ettikleri için herkes onlara sırtını dönse bile etkilenmesinler. İtaat ile cesareti birbirinden ayıramazsınız. Şimdi gelelim bir sonraki kavrama. Bir sonraki kavramımız güven. İtaat ve Tanrı'ya iman birbirinden ayrılamaz. İbraniler 11:6'da bakın ne yazılı. İman olmadan Tanrı'yı hoşnut etmek olanaksızdır. Tanrı'ya yaklaşan, onun var olduğuna ve kendisini arayanları ödüllendireceğine iman etmelidir. Dostlar,
Sizi temin ederim.

0: Derim, güvenin olmadığı yerde itaat de olmaz. Bu ayette söylenen şey, iman olmaksızın Tanrı'ya itaat etmenin olanaksız olduğudur. Yani imanınız olmazsa ona itaat etmezsiniz. Örneğin Daniel, Şadrak, Meşak ve Abednego ile ilgili olarak şunu düşünelim. Bu adamlar canlarını bir çırpıda alabilecek putperest bir krala hayır deme cesaretini nereden buldular? Sevgili dostlar, bu cesaretin nedeni neydi? Onların cesaretleri Tanrı'ya olan imanlarına dayanıyordu. Yani Tanrı'nın gerçek Tanrı olduğunu biliyorlardı. Bu yasaları kendi hikmetleriyle ve onların iyiliği için verdiğini biliyorlardı. Eğer hikmetin sahibi olan Tanrı bir yasa ya da buyruk vermişse, onlar için en iyi ve en doğru şey itaat etmekti. Bu nedenle zalim kral ne yaparsa yapsın Tanrı'ya itaatsizlik etmeyeceklerdi. Peki neden? Çünkü Tanrı'nın her şeye egemen olduğuna iman ediyorlardı. Peki Tanrı'ya itaat etmek için böylesine cesur ve gözü pek bir kararı nasıl verdiler? Size şunu söyleyeyim. Çünkü yasayı veren Tanrı'yı tanıyorlardı. Günümüzde pek çok Hristiyanın sorununun ne olduğunu biliyor musunuz? Bunlar kilisede oturur, vaazları dinler ve Tanrı'ya itaatsizlik anlamına gelen kutsal yazılara aykırı ve tamamen hatalı kararlar verirler. Bunu neden yaparlar peki? Çünkü inandıkları ve hizmet ettikleri Tanrı'yı tanımazlar. Lütfen dikkatle dinleyin. Dünya ve içinde yaşadığımız toplum inançlarımıza bakar, güler, alay eder ve bu tamamen saçmalık, gülünç bir şey diye düşünür. Neden böyle düşündüklerini biliyor musunuz? Çünkü doğal düşünce yapısı bu şekildedir. Ruhsal olgulara kör olduğunuzda böyle düşünürsünüz. Tanrı'nın yasasını, tasarısını, isteğini bilmediğiniz, Tanrı'yla ilgilenmediğiniz zaman bu şekilde davranırsınız işte. Aslında onlara çok da kızmamalıyız. Çünkü ne yapıyorlar biliyor musunuz? Tamamen kör olan ve ruhsal karanlıkta yaşayan insanlara doğal gelen şeyi yapıyorlar sadece. Oysa biz Tanrı'yı oğlu İsa Mesih aracılığıyla tanıdık. Tanrı'nın sözünde ne dediğini biliyoruz. İlkeleri biliyoruz sevgili dostlar. Bilmiyorsak da nereden öğrenebileceğimizi biliyoruz. Dostlar, çocuklarımız Tanrı'nın ilkelerini hayata geçirdiğimizi ve Tanrı'ya cesaretle itaat ettiğimizi görmeliler. Bazen Tanrı bizi içinden kurtulmak istediğimiz durumlara ve koşullara sokarak çocuklarımıza tanrısayar karakterimizi sergilememizi ister. Ama biz ne yaparız sevgili dostlar? İlle de bu durumlardan ve koşullardan kurtulmak isteriz. Merak ediyorum, acaba kaç kez Tanrı acı çekmemiz aracılığıyla çocuklarımıza bir şey öğretmeye çalışırken biz bu işi bozarak kendi çıkış yolumuzu açmış ve sonra da yaptığımızla övünmüşüzdür. Tanrı sizin acı çekmenizi uygun gördü. Çünkü çocuğunuzun hayatındaki en etkili insanları, yani anne babayı kullanarak onları eğitmek istedi. Çocuklar, anne babalarının doğru, iyi ve Tanrı'ya layık olan herhangi bir şey için mücadele ettiklerini gördükleri zaman bu zihinlerinde yer eder. Fark ettiğiniz gibi bu dört İbrani genç büyük bir sorun yaşamadılar. Çünkü tanrılarını tanıyorlardı. İşte bu yüzden size sevgili dostlar, kutsal kitabın dışında kalarak Hristiyan yaşamı, iman yaşamı süremezsiniz diyorum. Eğer Tanrı'nın huzurunda itaatle yaşayacaksam, onunla kişisel ilişki ve yakınlık kurmam tamamen gereklidir. Kendi iman yaşamımdan örnek vermek gerekirse, itaatsizlik ettiğimde sorunun ne olduğunu tam olarak bilirim. Dize gelip dua etmekten geri kalmışımdır. Tanrı'nın işini yapmakla çok meşgul olmuşumdur ve bu nedenle de başım derde girmiştir. Görüyorsunuz, itaat etmek bir seçenek değildir. İnsanlar haklarımızı istiyoruz diye feryat ederler. Hangi haklar sevgili dostlar? İnançsız insanların haklarımı istiyorum diye bağırmasını anlayabilirim. Ama dostum, inanlıysanız hayatınızı Mesih'e verdiğiniz an bütün haklarınızdan vazgeçtiniz. Ama bütün haklarımdan vazgeçtiğimi demek istemedim diyorsanız o zaman tekrar düşünün. Çünkü bakın 1. Korintliler 6:19-20'de ne yazılı? Bedeninizin Tanrı'dan aldığınız ve içinizdeki kutsal ruhun tapınağı olduğunu bilmiyor musunuz? Kendinize ait değilsiniz. Bir bedel karşılığı satın alındınız. Onun için Tanrı'yı bedeninizde yüceltin. Evet, bizler İsa Mesih'in kanıyla satın alındık. Ona aitiz. Tanrı'ya itaat etmekten başka bir hakkımız yok. İşte hak budur. Ayrıcalık işte budur. Ama eğer Tanrı'ya güvenmiyorsam ona itaat edemem. Demek ki dostlar güven şarttır. Şimdi gelelim değineceğimiz sonuncu kavrama. Sonuncu kavram şu: sonuçlar. Tanrı'ya itaat etmenin ve etmemenin sonuçları vardır. Rab diyor ki ne ekersek onu biçeceğiz. Fazlasıyla biçeceğiz ve daha sonra biçeceğiz. Davranışlarımızın her zaman sonuçları vardır. Tabii sevgili dostlar, iyi sonuçlar vardır. Tanrı'ya itaat etmek pek çok harika sonucu beraberinde getirir. Bazı insanlar bu harikaları asla keşfedemez ve bunların tadını asla çıkaramaz. Çünkü neden? Davranışlarının sonuçlarından korkarlar. Şimdi beni dikkatle dinleyin. Eğer Tanrım, sonuçları ne olursa olsun sana itaat etmeyi seçiyorum ya da sana itaat etme yolunu seçiyorum ve ortaya çıkacak sonuçları sana bırakıyorum demeye istekli değilsem, o zaman hiçbir istisna olmaksızın ona itaat etmeye adanmış değilim demektir. Eğer bütün sonuçları sana bırakıyorum demeye razı değilsem, o zaman gerçekten ne olursa olsun sana itaat etmeyi seçiyorum demeye de razı değilimdir. Korku, Tanrı'ya itaat etmekte başlıca sorundur. Şimdi Daniel'e bakalım. Daniel ve üç arkadaşı için eylemlerinin sonucu muhteşem oldu. Çünkü Tanrı'nın buyruklarını kabul ettiler. Onlara hayatları pahasına adandılar. Tanrı'ya olan imanlarını cesaretle sergilediler. Kutsal yazılarda sadece sebze yiyip su içmelerine rağmen diğerlerinden daha iyi göründükleri belirtilir. Şimdi Daniel 1:15'e bakalım. Bakın ayette ne diyor? 10 gün sonra 4 genç kralın yemeklerini yiyen öbür gençlerin hepsinden daha sağlıklı, daha iyi beslenmiş görünüyordu. Demek ki kralın önüne çıktıklarında ona sağlıklı ve iyi göründüler. Tüm o kalabalık içinde en iyi görünüm onlardaydı. Sadece o da değil sevgili dostlar, kutsal kitapta kralın hizmetine atandıkları ve kralın karar vermesi gerektiğinde sihirbazları ve falcıları yerine Daniel'e danıştığı yazılıdır. Daniel ve üç İbrani arkadaşı, putperest bir kralın beğenisi de dahil olmak üzere her şeyin en iyisine kavuştular. Peki ne yaptıkları için? Tanrı'ya itaat ettikleri ve sonuçlarını ona bıraktıkları için. Şimdi söyleyeceğim şeyin anlaşıldığından emin olmak istiyorum. O yüzden dikkatle dinleyin. Eğer Tanrı'ya itaat ederseniz her zaman en iyiyi elde edersiniz. Her şeyin sizin istediğiniz biçimde gerçekleşeceğini söylemiyorum. Zira kısa bir zaman sonra üç İbrani genç, Şadrak, Meşak ve Abednego bir putun önünde eğilmedikleri için kızgın fırına atıldılar. Fakat fırından sağ salim çıktılar. Saçlarına dumanın kokusu bile sinmemişti sevgili dostlar. Şimdi gelin sevgili dostlar, Daniel 6:5-9'u okuyalım. Sonunda Daniel'i Tanrısının yasasıyla ilgili bir konuda suçlayamazsak bir suçlama nedeni bulamayacağız dediler. Bunun üzerine bakanlarla satraplar hep birlikte krala gidip, "Ey Kral Darius, çok yaşa!" dediler. Ülkenin bütün bakanları, kaymakamları, satrapları, danışmanları, valileri olarak kralın zorlu bir yasa çıkarması üzerinde anlaştık. "Ey kral, kim 30 gün içinde senden başka bir insana ya da ilaha dua ederse aslan çukuruna atılsın. Şimdi, ey kral, yasağı koy. Medlerle Perslerin değişmez yasası uyarınca yazıyı imzala ki değiştirilmesin." Böylece Kral Darius yasağı içeren yasayı imzaladı. Dostlar, Daniel artık yaşlanmış bir adamdır ve ülkede Medlerle Perslerin yasası egemendir. Daniel'in bu yasaya tabi olması ve başka bir ilaha dua etmemesi gerekiyordu. Fakat Daniel ellerini iki yana açıp, "Ben şimdi ne yapacağım? Dama çıkıp günde 3 kere Yeruşalim yönüne bakarak Yahve'ye dua etmeye devam edecek miyim? Her yaptığım gibi günde 3 kez dua etmeye devam edecek miyim? Yoksa Medlerle Perslerin yasasına mı bağlanacağım?" diye asla düşünmedi. Bu düşünce aklının köşesinden dahi geçmedi. Neden biliyor musunuz? Çünkü Daniel henüz gençken kararını bir kez vermişti. "Ne olursa olsun Tanrı'ya itaat edeceğim." Yeni yasaları yürürlüğe koydukları zaman Daniel ne yapıyor? Sabah kalkıyor ve her zaman ne yapıyorsa onu yapıyor. Daniel'in ne yaptığını görüyorlar ve onu aslan çukuruna atıyorlar. Peki ondan sonra ne oluyor? Bütün gece aslanlarla birlikte uyuyor. Ertesi sabah kral aslan çukuruna geliyor. Daniel 6:19-22'de sevgili dostlar bakın ne yazılı. Şafak sökerken kalkıp acele aslan çukuruna gitti. Çukura yaklaşınca üzgün bir sesle, "Ey yaşayan Tanrı'nın kulu Daniel, kendisine sürekli kulluk ettiğin Tanrın seni aslanlardan kurtarabildi mi?" diye haykırdı. Daniel, "Ey kral, sen çok yaşa!" diye yanıtladı. "Tanrım meleğini gönderip aslanların ağzını kapadı. Beni incitmediler. Çünkü Tanrı'nın önünde suçsuz bulundum. Sana karşı da ey kral, hiçbir yanlışlık yapmadım." Sevgili dostlar, yani her zaman her şeyin bu derece iyi gideceğini mi söylüyorsun diye soru sorduğunuzu duyar gibiyim. Hayır dostum, size şunu söylemek istiyorum ki Tanrı'ya itaatleri nedeniyle milyonlarca insan yaşamını kaybetmiştir. Tanrı'ya itaat ettikleri için kılıçla, yakılarak, hapislerde çürüyerek ölmüşlerdir. Bu insanlar için itaat etmenin sonuçları acı olmuştur. Sıkıntılar, zorluklar, zulümler ve cefa getirmiştir. Kendinize acımaya başlamadan önce size tek bir şey hatırlatmak istiyorum. Bütün günahlarımızın bağışlanması, adlarımızın cennette kuzunun yaşam kitabına yazılması ve Mesih'in kurtarıcımız olduğuna iman ederek cennet yolcusu olmamız hep Tanrı'nın oğlu Rab İsa Mesih'in itaat eylemiyle mümkün olmuştur. Sonsuz geleceğinizi değiştiren şey onun çarpıcı itaat eylemiydi. Sevgili dostlar, Tanrı bugün Rab İsa sana itaat etmeyi seçiyor ve tüm sonuçları senin ellerine bırakıyorum dediğimizi duymayı hak etmiyor mu?
1: Dinlemiş olduğumuz bugünkü paylaşımda da gördüğümüz gibi bir karar anıyla yüzleştiğimizde kendimize şu soruyu soralım. Bu karar Tanrı'ya itaat etme kararlılığıma uyuyor mu?

0: Dinlediğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır. Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34.350 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212-227-4418'e fax çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
1: Radio Light. 103.6 FM.

0: bir gelecek için iyi bir eğitim aldınız. Gece gündüz demediniz, çalıştınız. Aşık oldunuz, yuvanızı kurdunuz. Bu sırada ne olursa olsun hep ayakta kaldınız. Ve sonunda mutluluğu kucakladınız. Şimdi çocuklarınızın geleceği için çalışıyorsunuz.
1: Deprem oluyor.
2: Deprem oluyor. Deprem oluyor. Gel, gel, gel, gel.
0: Siz de afet bilinci eğitimlerine katılın, afetlere hazırlıksız yakalanmayın. Eğitimlerle ilgili detaylı bilgiyi afat.gov.tr adresinden ve 444-4122 numaralı çağrı merkezimizden alabilirsiniz. Aileler afete hazır, Türkiye afete hazır.
3: İş yeri dışında uzaktan yapılan çalışmalar da güvence altına alınıyor. Esnek çalışanlar aynı nitelik ve kıdemdeki daimi işçilerle eşit istihdam koşulları ve haklara sahip oluyor. Zaman veya mekana bağlı olmadan işinizi uzaktan yapabilme özgürlüğüne sahip olacaksınız. Hem çalışıp hem kendinize zaman ayırabileceksiniz. Esnek çalışma güvende, gelecek güvende. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı.

0: Çocuğunuz her gün çeşitli kazalarla karşı karşıya kalabilir. Hiç umulmadık anlarda karşılaşabilecekleri risklerde onları koruyan eller vardır. Günlük ödeyeceğiniz 1 lira 10 kuruş ile çocuklarınızı koruyan elleri siz de iş kazası ve meslek hastalıkları risklerine karşı koruyabilirsiniz. Unutmayın, artık ev hizmetlerinde çalışanlar da sigortalı. Sosyal Güvenlik Kurumu.
1: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34.355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
2: Farklı bir duygu.
1: 0212 227 4418'e faks çekebilir.
2: Farklı bir tat.
1: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: Kutsal Kitap'ta Yolculuk.
1: Dinleyeceğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.
2: Vahiy 3. bölüm 8. ayette yaptıklarını biliyorum. İşte önüne kimsenin kapayamayacağı açık bir kapı koydum. Gücünün az olduğunu biliyorum, yine de sözüme uydun, adımı yatsımadın der. Biz bu ayeti bazı dönemlerde programlarımızın tanıtımında kullanıyoruz. Bizim için özel bir anlamı var. Philadelphia topluluğu Tanrı sözüne bağlı bir topluluktu. O topluluğa bugün Protestan, Katolik ya da başka bir ad veremezdik. Dünyada Tanrı sözüne sadık kalan tüm toplulukları temsil etmektedir. Rab, Philadelphia topluluğunu 7 noktada övmektedir. İlk olarak yaptıklarını biliyorum der. Rab İsa meyvelere, imanının yaşamındaki ürünlere bakar. Efesliler 2. bölüm 8, 9 ve 10. ayetlerde İman yoluyla lütufla kurtuldunuz. Bu sizin başarınız değil, Tanrı'nın armağanıdır. Kimsenin övünmemesi için iyi işlerin ödülü değildir. Çünkü biz Tanrı'nın yapıtıyız. Onun önceden hazırladığı iyi işleri yapmak üzere Mesih İsa'da yaratıldık der. Eğer imanımız eyleme dönüşmüyorsa yanlış bir şey var demektir. Tanıdığımız pratik Yakup tam bir dua adamıydı ve şöyle der Yakup 2. bölüm 18. ayetti. Ama biri şöyle diyebilir, senin imanın var, benimse eylemlerim. Eylemlerin olmadan sen bana imanını göster, ben de sana imanımı eylemlerimle göstereyim. Calvin, eylemlerimizin yasaya değil imana dayandığını belirtip ekler. Kurtuluş yalnızca imanla olur, ancak kurtaran iman yalnız değildir. Kurtaran iman mutlaka eylemlere dönüşür. İkinci övüldükleri konu ise, işte senin önüne kimsenin kapayamayacağı açık bir kapı koydum. Bu Rabbin sevincine açılan bir kapı olabileceği gibi kutsal kitap bilgisine açılan bir kapı da olabilir. Ben bunun kutsal kitap bilgisine açılan kapı olduğunu düşünmekteyim. Yani eğer o bir kapı açarsa bu Tanrı sözünü yaymak ve tanıklık etmek için açılan bir kapı olacaktır ve bizim oradan girmemizi ister. Üçüncü nokta, gücünün az olduğunu biliyorum diyor. Güç sözcüğünün Yunancası dinamistir. Dunamin'den gelir ve Türkçedeki dinamit sözcüğünün de kökü buradan gelmektedir. Orada birkaç kişiden oluşmuş, binaları ve programları olmayan sade bir imanlı grup vardı. Dördüncü nokta, yine de sözümü tuttum diyor. Kutsal kitabın Tanrı'dan gelmiş olduğundan kuşku duyulan bir dönemde bir topluluk onun Tanrı sözü olduğuna ve yetkisine inanmaktaydı. 20. yüzyılın liberal ilahiyatçılarından biri hiçbir entelektüelin kutsal kitabın Tanrı'dan esinlenmiş olduğuna inanmayacağını söyledi. Onun düşüncesi doğru olsaydı kendimizi inandığımız için akılsız hissedecektik. Bence bu kişi büyük bir yanılgı içindedir. Adımı inkar etmedindir bir başka övgü noktası. Mesih'in tanrılığının seminerler aracılığıyla reddedildiği bir dönemde onun tanrılığına ve günahlar için öldüğüne inanan bir grup imanlıya tanık olmaktayız. Philadelphia topluluğuna çeşitli adlar verildi. Müjdeci, hizmetkar, canlılık dolu bir topluluk bunlardan bazılarıdır ve hepsi doğrudur. Ben kutsal kitaba bağlı topluluk derdim. Rab İsa'nın vurguladığı şudur. Sözüme uydun ve adımı inkar etmedin. Kuşkuculuk ve imansızlığın yaygın olduğu bir dönemde Rab İsa sözüne sadık kalan topluluğu över. Bu topluluk Tanrı sözünü yayan ve bildiğimiz kadarıyla da 7 kilise içinde en uzun ömürlü olandır. 13. yüzyıla dek sürekli olarak varlığını sürdürdü. Daha sonra buraları Selçuklu Türklerinin eline geçti. Buradaki topluluk da yavaş yavaş eriyip kayboldu. Ayrıca Philadelphia topluluğu müjdeyi yayan bir topluluktu. Hristiyanlığın Hindistan'a dek o dönemlerde bile gidebilmiş olmasının bu topluluğun yolladığı kişilere bağlı olduğu düşünülmektedir. Vahiy 3. bölüm 9. ayette, bak şeytanın havrasından olanları, Yahudi olmadıkları halde Yahudi olduklarını ileri süren yalancıları öyle edeceğim ki gelip ayaklarına kapanacak, benim seni sevdiğimi anlayacaklar diyor. İsrail'den geriye kalıp İman etmekte olanlar o döneme kadar sinagogu terk etmişlerdi. Yasanın kutsallığa ve kurtuluşa götüreceğinden umutları kesildi. Sinagoga gitmeyi sürdürenler yanılgı içindeydi. Elçi Paulus Romalılar 9. bölüm 6. ayette İsrail soyundan gelenlerin hepsi İsrailli sayılmaz dedi. Onlar artık gerçek Yahudi değildiler. Ona göre gerçekten İsrailli olan Mesih'e iman edenlerdi. Bir yorumcuya göre eski kilise babalarından Ignatius, Hristiyanlığa geçen Yahudilerin bir zamanlar aşağıladıkları inancı duyurdukları bir yere göndermede bulunur. Bir zamanlar Roma İmparatorluğu'nun Yahudileri sömürgeler haline getirirken araç olarak kullandığını da unutmamalıyız. Burada da olduğu gibi yabancı bir yere bir grup Yahudi gönderirlerdi. O nedenle de bu bölgede bu kadar çok Yahudi vardı. Gelip senin ayaklarına kapanacak ve benim seni sevdiğimi anlayacaklar der. Burada Rab İsa Philadelphia topluluğunun düşmanlarına o topluluğu sevdiğini hissettireceğini söyler. Bu onun 6. övgüsüdür. Vahiy 3. bölüm 10. ayette sözüme uyarak sabırla dayandın. Ben de yeryüzünde yaşayanları denemek için bütün dünyanın üzerine gelecek olan denenme saatinden seni esirgeyeceğim der. Ve 7. olarak bu son dönemde Mesih'in sözüne sabırlı bağlı kalmalarından ötürü övülürler. Bu Mesih'in kendisine ait olanlar için gelişini sabırla beklemeyi ifade eder. 2. Selanikliler 3. bölüm 5. ayetteki gibi. Yaşadığımız yüzyılda şimdiye kadar olanların toplamından daha fazla gelecek olayları inceleyen bilim dalı olan eskatolojik öğretiler geliştirilmiştir. Son 50 yılda Mesih'in ikinci gelişine olan ilgi çok artmıştır. Liberaller bile ara sıra bundan söz etmeye başladı. Sözüme uyarak sabırla dayandığın için diyor Tanrı kendi sözünü reddeden bu dünyaya karşı halen sabretmektedir. Bu durum Nuh peygamberin zamanından farklı. Onlar Tanrı sözüne yazılı olarak sahip değildiler. Yalnız sözü kendilerine iletilen biri vardı ancak yine de Tanrı'nın yargısına uğradılar. Bugün biz Tanrı sözüne sahibiz. Dünyanın hemen hemen bütün otellerinde özellikle Batı dünyasında bir kutsal kitabı bulabilmeniz mümkün. Asya, Avrupa ve Afrika'da Tanrı sözü yayılmakta. Philadelphia topluluğu da Tanrı sözüne inanan bir topluluktu. Vahiy 3. bölüm 10. ayette sözüme uyarak sabırla dayandın. Ben de yeryüzünde yaşayanları denemek için bütün dünyanın üzerine gelecek olan denenme saatinden seni esirgeyeceğim der. Mesih'in topluluğuna son teşvik sözü onları sıkıntıdan esirgeyeceğidir. Topluluk dünyadan alınacaktır ve bu da onun umududur. 1. Selanikliler 4. bölüm 13. ayetten 18. ayete kadar. Titus 2. bölüm 13. ayette yine bu konu anlatılmaktadır. Bu vaat edenleri iman ve sabır aracılığıyla miras alacak olan topluluktur. Topluluğun beklediği büyük sıkıntı ve yargı değil, Rabbin gelişidir. Deneme saati kesinlikle büyük sıkıntı ile ilgilidir. 4 ve 5. bölümlerde ön olaylara değindikten sonra esinleme 6. bölüm 19. bölümlerde büyük sıkıntıdan söz edilmektedir. Ona göre bu yeryüzündeki herkesin sığınacağı bir dönem olacaktır. Deneme saatinden ben de seni esirgeyeceğim. Yani o onları yalnızca yeryüzüne gelecek büyük yargı ve yıkımdan değil, deneme saatinden de esirgeyecektir. Dolayısıyla tam bir esirgenme, korunma söz konusudur. Kendinizi zorlasanız da topluluğun sıkıntıdan geçeceğini söyleyemezsiniz. Kanımca Philadelphia topluluğunun dönemi imanlılar topluluğu göğe alına dek sürecektir. Birazdan göreceğimiz gibi Laodikya topluluğu Rabbin harika davetine rağmen bir kurum şeklindeki dünyadaki varlığını sürdürecektir. Laodikya topluluğundaki birçok kişi de Mesih'e dönecek ve diğerleriyle birlikte göğe alınacaktır. Ancak yoldan çıkan ve sıkıntıdan geçecek olan topluluk Laodikya topluluğu olacaktır. Burada aktarılan Mesih'in kendine ait olanları dünyadan almaya geleceği ve Philadelphia topluluğunun yeryüzüne gelecek sıkıntıya uğramayacağının vaadidir. Burada Dr. John Welward'un İsa Mesih'in Açıklanışı adlı kitabından bir alıntıyı size aktarmak isterim. Şöyle der: eğer göğe alınış vahide belirtildiği gibi sıkıntı öncesi 1. yüzyılda olsaydı kurtulacaklarından emindiler. Tersine 7. bölüm 4. ayetteki İsrail'in mühürlenmiş 12 oymağı sıkıntıdan geçmektedir. Bu büyük sıkıntı olarak belirlenen sıkıntıdan önce topluluğun göğe alınacağını ima eder. Eğer topluluğun alınışı Mesih'in ikinci gelişi ve krallığını kurmasından önceki sıkıntının sonuna dek geciktirilecekseydi bu kurtuluş vaadi olanaksız görünürdü. Mesih topluluğa şöyle der Vahiy 3. bölüm 11. ayet: tez geliyorum. Tacını kimse elinden almasın diye sahip olduğuna sımsıkı sarıl. Tez geliyorum diyor. Tez geliyorum sözü hemen olacak anlamına gelmez. Onların bilemeyeceği bir zamanda ani olarak geleceği anlamına gelir. Bu topluluğun umudu olan vaattir. Aslında topluluğun beklediği büyük sıkıntı dönemi değildir. Hiçbir yerde büyük sıkıntıya karşı belinizi kuşatıp yumruklarınızı sıkıp beklemeniz söylenmez. O şunu söyler. Titus 2. bölüm 13. ayet: bu arada mübarek umudunuzun gerçekleşmesini, Ulu Tanrı ve Kurtarıcımız İsa Mesih'in yücelik içinde gelmesini bekliyoruz. Philadelphia topluluğu uyanan, Tanrı sözüne geri dönen topluluğu temsil eder. Göğe alınacak olan da onun gerçek izleyicilerinin oluşturduğu topluluk olacaktır. Bugün bazı mezhep grupları dünyanın her yerinde boy göstermekte ve ilginç kuruluşlara üye olmaktadır. Bunu tam olarak anlayamıyorum ancak bu onların sorunu. Vahiy 3. bölüm 12. ayette galip geleni Tanrımın tapınağında sütun yapacağım. Böyle biri artık oradan hiç ayrılmayacak. Onun üzerine Tanrımın adını, Tanrıma ait kentin, gökten Tanrımın yanından inen yeni Yeruşalim'in adını ve benim yeni adımı yazacağım der. Bugün Philadelphia'da iki tane direk var. Biri Bizans Kilisesi'ne ait ki bana göre burada sözü edilen o değildir. Diğeri de tepenin kenarında sedir ve defne ağaçları arasındadır. Yuhanna'nın zamanındaki şehirden geriye kalan yalnızca bu direkler. Galip geleni Tanrım'ın tapınağında bir direk yapacağım diyor. Buradaki kilise yıkılmış olmakla birlikte o direk kalmıştır. Böyle biri artık oradan hiç ayrılmayacak. Onun üzerine Tanrım'ın adını, Tanrım'a ait kentin yani gökten, Tanrı'nın yanından inen yeni Yeruşalim'in adını ve benim yeni adımı yazacağım. Bu imanlının cennetin bir vatandaşı olarak yeryüzünde ve Tanrı'nın evreninde her yere gidebilmesine olanak sağlayan pasaport ve vizedir. O oradan hiç ayrılmayacak ve Tanrı'nın pasaportu ile her yere gidebilecektir. Bu çelişkiliği gibi görünse de harika bir gerçeği oluşturmaktadır. Onun üzerine yeni adımı yazacağım. Bu onun adıdır. Yeni adı olan bizler değiliz. O'dur ve bu adı bize verecektir. Bu yeni ad onunla olan kişisel ilişkimiz olacaktır. Vahiy 3. bölüm 13. ayette kulağı olan ruhun kiliselere ne dediğini işitsin der. Vahiy 3. bölümde Mesih'in Laodikya'daki topluluğa mektubunu görürüz. Rabbin her topluluğa bir mesajı vardır. Bu mesaj o topluluk için olduğu kadar bugün bizim için de geçerlidir. Mesih'in Laodikya topluluğuna olan mektubu 7 mektubun sonuncusunu oluşturur. Sir William Ramsay, Laodikya'ya uzlaşma şehri der. Bu şehir 2. Antikos tarafından İsa'dan önce 261 ila 246 yıllarında kurulmuştur. Selefkiyelilerce kuruldu. Selekus, İskender'in komutanlarından biriydi ve Suriye'yi de almıştır. Lysimachus, Ege bölgesini aldı ancak Selefkus onun topraklarına girip bir bölümünü ve o sırada da bu şehri almıştır. Laodikya kıyıdan 60 kilometre kadar içeride Menderes ırmağına dökülen çürük su çayı üzerindeydi. Buraya Frigya'nın kapısı diyenler de olmuştur. Doğudan gelen deve kervanları Laodikya'dan geçmekteydi. Sonra Efes, Milet ve İzmir'e giderlerdi. Laodikya güzel bir vadide yer alırdı. Bugün oranın kalıntıları yabani otlarla örtülü durumdadır. Adını Antikos'un karısı Laodikya'dan alır ve halkın adaleti anlamına gelmektedir bu söz. Aynı ada sahip başka şehirlerinde olmasına karşın en ünlüsü burasıydı. Laodikya ile Frigya dağları arasında vadide Frigya tanrılarından Menkoro'ya ait büyük bir tapınak bulunmaktaydı. Bu o bölgenin ilkel bir tanrısıydı. Bu tapınak oradaki toplumun ticaret, din ve idari işlerinin de görüldüğü bir merkezdi. Orada büyük bir pazar yeri vardı ve her yerden insanlar alışverişe buraya gelirdi. Sanırım bugün İstanbul'daki ticarete benzer bir durum burada söz konusuydu. Laodikya zengin bir ticaret merkeziydi ve orada Yunan kültürü de egemendi. Bilim ve edebiyatla gelişmişti. İlkel de olsa bir tıp okuluna da sahipti. Roma İmparatorluğu'nda Frigya tozu diye bilinen ve kulaklarla gözler için ilaç olarak uygulanan bir merhem de orada geliştirilmişti. Laodikya'daki endüstri ve bankacılıkta oldukça ileri bir seviyedeydi. Roma devlet adamı, filozof ve yazar Marcus Tullius'un Cicero olarak tanınır, burada duruşmalar yaptığı ve senetleri paraya çevirdiği söylenir. Laodikya'da Jüpiter'e ya da Zeus'a da tapınılırdı. Sonunda depremler nedeniyle şehir terk edildi. İki Roma tiyatrosu ve bir stadyum ile üç kilisenin görkemli kalıntıları halen buradadır. Şehrin kendisinde henüz kayda değer bir kazı çalışması yapılmadı. Yani bu kalıntılar oradaki otların ve artıkların arasında kaldı. Bir Amerikan kuruluşunun 2-3 milyon doları Laodikya'nın kazı için ayırdığını duydum. Çok değerli olur. Bu çok değerli bir çalışma olacaktır. Orada geniş bir kazı çalışması olursa pek çok değerli bilgiye ulaşılacağını düşünüyorum. Doğrusunu isterseniz bu kazılara ben de katılmayı isterdim. Laodikya tekstil ürünleri ile göz merhemi üretilen önemli bir ticaret merkeziydi. Laodikya'da durup çevreye baktığınızda tepelerde Kolose'yi ve kaynak sularının çıktığı Hierapolis'i yani Pamukkale'yi görebilirsiniz. En büyük kalıntılar Kolose ya da Laodikya'da değil Pamukkale'dedir. Tepelerin rengi ilginçtir. Yöre halkı oradaki çamuru sümbül yağı ile karıştırıp göz ve kulak merhemi yapmaktaydı. Bu merhem tüm Roma İmparatorluğuna da satılırdı. Günümüzde yapılan kimyasal analizlerde o merhemde sağlığa yararlı bir şeyin bulunmadığı anlaşıldı. Ancak o gün bazıları bu işten zengin oluyordu. Bugün çoğumuz için hiçbir işe yaramayacak ilaçları sırf reklamlarına kapılıp satın alıyoruz. O yüzden o kişileri fazla eleştirmeyelim. Ancak Rab İsa onları eleştirdi. O onlardan gözlerini gerçekten açacak ilaç almalarını istiyordu. Vahiy 3. bölüm 14 ve 15. ayetlerde Laodikya'daki kilisenin meleğine yaz, amin. Sadık ve gerçek tanık, Tanrı yaratılışının kaynağı şöyle diyor. Yaptıklarını biliyorum. Ne soğuksun ne sıcak. Keşke ya soğuk ya sıcak olsaydın. Kutsal kitapta Mesih'in diğer adı olan amin adının tek kullanıldığı yer burasıdır. 2. Korintliler'de şöyle der. 2. Korintliler 1. bölüm 20. ayette. Çünkü Tanrı'nın bütün vaatleri Mesih'te evettir. Bu nedenle Tanrı'nın yüceliği için Mesih aracılığıyla Tanrı'ya amin deriz. Rab İsa amindir. Son söz odur. Alfa ve Omega odur. Laodikyalıların Mesih'in tanrılığını reddeden topluluk olduğunu onlara bildiren de oydu. İlk bölümde kendisine ait betimlemeden çekip aldığı tek şey amin sözcüğüdür. Sadık ve gerçek tanık diyor. Bu da her şeyi açıklayacak ve anlatacak olanın yalnızca Rab İsa Mesih olduğunu göstermektedir. Günümüzde gerçeği işitmek çok güç. Ne televizyon ne de gazeteler ya da yönetimler gerçeği duyurmak için çalışmıyor. Bugün hem gelişmiş hem de geri kalmış birçok ülkede okullar dahi beyin yıkama merkezi olarak kullanılabiliyor. Peki kime inanacaksınız? Ancak bozuklukların içinde bile sadık ve gerçek olan biri var. Bazı aşırı liberal kiliselerde gerçek vaaz duyamıyoruz. Tanrı yaratılışının öz kaynağı onun yaratıcı olduğunu vurgular. Evrim terimlerinin kabul gördüğü bir zamanda yaşamaktayız. Evrime inanan bir profesör arkadaşım bana ben bilim istiyorum, gerçekleri istiyorum dedi. Ben de onu şöyle yanıtladım. Evrenin oluşumu ile ilgili bir açıklama var. Birisi spekülasyondur. Çünkü kimse evren yaratılırken gözlem yapamadı. Diğeri ise vahidir. Tanrı sözünde belirtilir. Sanırım farkımız senin spekülasyona, benim ise esinlemeye inanmam dedim. Benim düşünceme göre yaratma işini yapanın tanıklığı diğerinden daha sağlamdır. Rab İsa Tanrı yaratılışının öz kaynağı olarak burada bizlere sunulmaktadır. Vahiy 3. bölüm 14, 15 ve 16. ayetlerde ise Laodikya'daki kilisenin meleğine yaz, amin. Sadık ve gerçek tanık, Tanrı yaratılışının kaynağı şöyle diyor. Yaptıklarını biliyorum, ne soğuksun ne sıcak. Keşke ya soğuk ya sıcak olsaydın. Oysa ne sıcak ne soğuksun, ılıksın. Bu yüzden seni ağzımdan kusacağım. Rab İsa öteki topluluklarda da görüldüğü gibi senin yaptıklarını biliyorum derken iyi işleri kastetmekte ve o nedenle övgüde bulunmaktadır. Ancak Rab İsa bu topluluk için övgü sözü kullanmaz. Her şey suçlamaya yöneliktir. Burada yaptıkların ile kastedilen bile kötü işlerdir. Ne soğuksun ne sıcak, keşke ya soğuk ya sıcak olsaydın diyor. Bunun o bölgedeki kişiler için özel bir anlamı vardı. Laodikya vadide olduğundan suya ulaşmak zordur. Bir gün kalıntıları gezerken güneye doğru bazı yerleri çok yüksek olan Frigya dağlarına baktım. Haziran günlerinden birisiydi ve halen daha tepelerde kar vardı. Laodikyalılar bu soğuk suyu tepelerden indirmek için bir kanal yaptılar. Su en tepedeyken çok soğuktu. Ancak aşağıya indikçe ısınıp ılıklaşıyordu. Ilık su da pek hoş değildir. Vadide çürük su ile Menderes ırmaklarının birleştiği yerde sıcak kaynak suyu vardır. Üzerinden buğu çıkaracak kadar sıcaktır. Bugün bu bölgeler devletimiz tarafından düzenlenmiştir. Ve bol miktarda sıcak suyu daha iyi değerlendirilmeye çalışılır. Ancak bu sıcak su Laodikya'ya ulaşana dek ılıklaşmaktadır. Rab İsa Laodikya topluluğuna ne soğuksun ne sıcak derken neden böyle dediğini çok iyi biliyordu. Yıllardır ılık su içiyorlardı. Su dağdayken soğuk, kaynaktan çıktığında ise sıcaktı. Ancak onlara ulaştığında ılıktı ve hoş değildi. Çoğumuz soğuk ya da sıcak su içmeyi severiz. Ancak ılık su için bunu söyleyemeyiz. Rab İsa da bu nedenle ağzından kusacağını söyler. Soğuk bir topluluk imanın temel ilkelerini reddetmiş topluluk demektir. Formalite haline gelmiş Mesih'e ve Tanrı sözüne karşıt bir durum almışlardır. Bugün liberaller de İsa Mesih'in müjdesine karşı çıkıyorlar. Sıcak ise ruhsal yönden ateşli olmak demektir. İlk sevgilerinden uzaklaştıkları halde Efesli imanlılar böyleydi. Tanrı'nın ruhu onları Mesih ile ilişkilerinde iyi bir noktaya getirmişti. Ancak Laodikya topluluğu ne sıcak ne de soğuktu, ılıktı. bu imandan uzaklaşan birçok topluluğun da bugün yaşamakta olduğu durumdur. Birçok imanlı topluluğu orta yolda yürümeye çalışıyor. Hristiyanlığın temel öğretileriyle Tanrı sözünü duyurmakta azimli değiller. Liberal bir topluluk olarak bilinmekte istemezler. Her iki tarafa da hoş görünmeye çalışırlar. Benim de aşırı liberal ve aşırı fundamentalist arkadaşlarımla aramın bozulduğu oldu. Her iki tarafa da yakın olmak olanaksızdır. Bir şeyin doğruluğuna inanıyorsanız ona %100 sarılmalısınız. Bir şey gerçekse gerçektir. O da olur, bu da olur gibi bir tutum takınmak yanlıştır. Bu ılık olmak anlamına gelir. Bu da İsa Mesih'in midesini bulandırmaktadır. Onları ağzından kusacağını açıkça söyler. Orta yolu izlemeye çalışmak en büyük ikiyüzlüktür. Vahiy 3. bölüm 1. ayet. Sarktaki kilisenin meleğine yaz, Tanrı'nın 7 ruhuna ve 7 yıldıza sahip olan şöyle diyor. Yaptıklarını biliyorum. Yaşıyorsun diye ad yapmışsın ama ölüsün. Aynı noktada 2. Timoteus 3. bölüm 5. ayette Tanrı yolundaymış gibi görünüp bu yolun gücünü inkar edenler olacaklar. Böylelerinden uzak dur der. Protestanlık ilk başladığında Hristiyanlığın tüm yüce öğretilerini temel olarak aldı. Tarihteki mezheplerin hepsinin inanç bildirgeleri harikadır. Örneğin Westminster bildirgesi eşsiz bir bildirgedir. Ancak sonra kendileri tarafından redde uğradı. Heidelberg'de öyleydi ama bugün onu izleyen acaba kaç kişi kaldı? Topluluklarda tanrısallık vitrini var ama o gücü kabul etmeyenler de var. Yaşadıkları halde ölüdürler, sıcak ya da soğuk değil, ılıklar. Bu maalesef bugün birçok topluluğun içinde bulunduğu durumdur. Tanrı'ya şükürler olsun ki bunun dışında kalanlar da var. Asıl korkutucu ve ürkütücü olan İsa'nın şu sözleridir: seni ağzımdan kusacağım. Bu onun şunu söylediği ve ikinci gelişinde alıp götüreceği topluluğa benziyor mu? Yuhanna 14. bölüm 2. ve 3. ayetler. Babamın evinde kalacak çok yer var. Öyle olmasa size söylerdim. Çünkü size yer hazırlamaya gidiyorum. Gider ve size yer hazırlarsam, siz de benim bulunduğum yerde olasınız diye yine gelip sizi yanıma alacağım. Hiç sanmıyorum. Onun istediği topluluk öyle olmalıyken, onun kusacağı şekilde ılık durumdadır. Ilık su da mideyi bulandırır. Kanımca o bugün topluluklara hitap etseydi şöyle derdi. İmanlı olduğunuzu iddia ediyorsunuz ama ciddi değilsiniz. Laodikya ve Filadelfya topluluklarının zamanındaki gibi bir dönemde olduğumuzdan bu bizi kendi yüreklerimizi araştırmaya yöneltmelidir. İnsanlar Tanrı sözüne inanan ve itaat edenlerle onu reddedenler olarak ikiye ayrılmış durumdadır.
1: Dinlediğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.

0: Dinleyeceğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.
1: İncil, milattan sonraki ilk yüzyılda yazıldı. İsa Mesih'in elçilerinden Matta, Yuhanna ve elçilerin yakın arkadaşları Markos ve Luka, ilk dört kitapçıkta İsa Mesih'in yaşamını ve öğretisini dikkatli ve ayrıntılı bir biçimde anlatırlar. İlk dört kitapçığı izleyen elçilerin işlerinde ise, İsa Mesih'in seçtiği elçilerin etkinlikleri, birçoğu Anadolu'da olmak üzere Tanrı'nın bu elçiler aracılığıyla ilk inanlı topluluklarını nasıl oluşturduğu anlatılır. İncil'de yer alan mektuplar, İsa Mesih'in öğrencileri tarafından bu ilk inanlı topluluklarına yol göstermek, onun öğretisine uygun bir yaşam sürmelerini sağlamak ve karşılaştıkları sorunların üstesinden nasıl gelebileceklerini göstermek amacıyla yazıldı. İncil'in sonunda yer alan esinleme kitapçığı, elçi Yuhanna'nın gelecekteki olayları haber veren peygamberlik sözleridir. Kutsal Ruh'un esiniyle değişik kişiler tarafından değişik zamanlarda yazılmış olan bütün bu kitapçıklar, İsa'dan sonra ilk yüzyıllarda derlenip bir araya getirilmiştir. İncil 27 bölümden meydana gelir. Dinleyeceğiniz İncil bölümü Yeni Yaşam Yayınları tarafından Çağdaş Türkçe'ye çevrilmiştir.

0: Dördüncü bölüm. İsa Celil'e de.
1: İsa ruhun gücüyle donanmış olarak Celile'ye döndü. Haber bütün bölgeye yayıldı. Oranın havralarında öğretiyor, herkes tarafından övülüyordu. İsa büyüdüğü Nasıra kentine geldiğinde her zamanki gibi Şabat günü havraya gitti. Kutsal yazıları okumak üzere ayağa kalkınca ona peygamber Yeşaya'nın kitabı verildi. Kitabı açarak şu sözlerin yazılı olduğu yeri buldu. Rabbin ruhu üzerimdedir. Çünkü o beni yoksullara müjdeyi iletmek için mesetti. Tutsaklara serbest bırakılacaklarını, körlere gözlerinin açılacağını duyurmak için, ezilenleri özgürlüğe kavuşturmak ve Rabbin lütuf yılını ilan etmek için beni gönderdi. Sonra kitabı kapattı, görevliye geri verip oturdu. Havradakilerin hepsi dikkatle ona bakıyordu. İsa, dinlediğiniz bu yazı bugün yerine gelmiştir diye konuşmaya başladı. Herkes İsa'yı övüyor, ağzından çıkan lütufkar sözlere hayran kalıyordu. Yusuf'un oğlu değil mi bu diyorlardı. İsa onlara şöyle dedi. Kuşkusuz bana şu deyimi hatırlatacaksınız. Ey hekim, önce kendini iyileştir. Kefernahum'da yaptıklarını duyduk. Aynısını burada, kendi memleketinde de yap. Size doğrusunu söyleyeyim diye devam etti İsa. Hiçbir peygamber kendi memleketinde kabul görmez. Yine size gerçeği söyleyeyim. Gökyüzünün 3 yıl 6 ay kapalı kaldığı, bütün ülkede korkunç bir kıtlığın baş gösterdiği İlyas zamanında İsrail'de çok sayıda dul kadın vardı. İlyas bunlardan hiçbirine gönderilmedi. Yalnız Sayda bölgesinin Sarefat kentinde bulunan dul bir kadına gönderildi. Peygamber Elişa'nın zamanında İsrail'de çok sayıda cüzamlı vardı. Bunlardan hiçbiri iyileştirilmedi. Yalnız Suriyeli Naaman iyileştirildi. Havradakiler bu sözleri duyunca öfkeden kudurdular. Ayağa kalkıp İsa'yı kentin dışına kovdular. Onu uçurumdan aşağı atmak için kentin kurulduğu tepenin yamacına götürdüler. Ama İsa onların arasından geçerek oradan uzaklaştı.
0: İsa kötü bir ruhu kovuyor.
1: Sonra İsa Celile'nin Kefernahum kentine gitti. Şabat günü halkı öğretiyordu. Yetkiyle konuştuğu için onun öğretişine şaşıp kaldılar. Havrada cinli, içinde kötü ruh olan bir adam vardı. Adam yüksek sesle, "Ey Nasıralı İsa, bırak bizi, bizden ne istiyorsun?" diye bağırdı. "Bizi mahvetmeye mi geldin? Senin kim olduğunu biliyorum. Tanrı'nın kutsalısın sen." İsa, "Sus, çık adamdan." diyerek cini azarladı. Cin adamı herkesin önünde yere vurduktan sonra ona hiç zarar vermeden içinden çıktı. Herkes şaşkına dönmüştü. Birbirlerine bu nasıl söz, güç ve yetkiyle kötü ruhlara çıkmalarını buyuruyor, onlar da çıkıyor diyorlardı. İsa ile ilgili haber o bölgenin her yanında yankılandı.
0: İsa birçok hastayı iyileştiriyor.
1: İsa havradan ayrılarak Simon'un evine gitti. Simon'un kaynanası hastaydı. Ateşler içindeydi. Onun için İsa'dan yardım istediler. İsa kadının başucunda durup ateşi azarladı. Kadının ateşi düştü. Kadın hemen ayağa kalkıp onlara hizmet etmeye başladı. Güneş batarken herkes çeşitli hastalıklara yakalanmış akrabalarını İsa'ya getirdi. İsa her birinin üzerine ellerini koyarak onları iyileştirdi. Birçoğunun içinden cinler de "Sen Tanrı'nın oğlusun" diyerek bağırarak çıkıyor. Güneş batarken herkes çeşitli hastalıklara yakalanmış akrabalarını İsa'ya getirdi. İsa her birinin üzerine ellerini koyarak onları iyileştirdi. Birçoğunun içinden cinler de "Sen Tanrı'nın oğlusun" diye bağırarak çıkıyordu. Ne var ki İsa onları azarladı, konuşmalarına izin vermedi. Çünkü kendisinin Mesih olduğunu biliyorlardı. Sabah olunca İsa dışarı çıkıp ıssız bir yere gitti. Halk ise onu arıyordu. Bulunduğu yere geldiklerinde onu yanlarında alıkoymaya çalıştılar. Ama İsa, "Öbür kentlerde de Tanrı'nın egemenliğiyle ilgili müjdeyi yaymam gerek" dedi. Çünkü bunun için gönderildi. Böylece Yahudiye'deki avralarda Tanrı sözünü duyurmaya devam etti.
0: 5. Bölüm. İsa'nın ilk öğrencileri.
1: Halk Ginesar Gölü'nün kıyısında duran İsa'nın çevresini sarmış, Tanrı'nın sözünü dinliyordu. İsa gölün kıyısında iki tekne gördü. Balıkçılar teknelerinden inmiş ağlarını yıkıyorlardı. İki tekneden Simon'a ait olanına binen İsa ona kıyıdan biraz açılmasını rica etti. Sonra oturdu, teknenin içinden halka öğretmeye devam etti. Konuşmasını bitirince Simon'a derin sulara açılın, balık tutmak için ağlarınızı atın dedi. Simon şu karşılığı verdi. Efendimiz, bütün gece çabaladık, hiçbir şey tutamadık. Yine de senin sözün üzerine ağları atacağım. Bunu yapınca öyle çok balık yakaladılar ki ağları yırtılmaya başladı. Öbür teknedeki ortaklarına işaret ederek gelip yardım etmelerini istediler. Onlar da geldiler ve her iki tekneyi balıkla doldurdular. Tekneler neredeyse batıyordu. Simon Petrus bunu görünce, "Ya Rab, benden uzak dur, ben günahlı bir adamım." diyerek İsa'nın dizlerine kapandı. Kendisi ve yanındakiler tutmuş oldukları balıkların çokluğuna şaşıp kalmışlardı. Simon'un ortakları olan Zebedi oğulları Yakup'la Yuhanna'yı da aynı şaşkınlık almıştı. İsa Simon'a "Korkma," dedi. "Bundan böyle balık yerine insan tutacaksın." Sonra onlar tekneleri karaya çektiler ve her şeyi bırakıp İsa'nın ardından gittiler.
0: İsa bir cüzamlıyı eleştiriyor.
1: İsa kentlerden birindeyken her yanını cüzam kaplamış bir adamla karşılaştı. Adam İsa'yı görünce yüzüstü yere kapanıp yalvardı. "Ya Rab, istersen beni temiz kılabilirsin," dedi. İsa elini uzatıp adama dokundu. "İsterim, temiz ol," dedi. Adam anında cüzamdan kurtuldu. İsa ona bundan kimseye söz etmemesini buyurdu. "Git kâhine görün ve cüzamdan temizlendiğini herkese kanıtlamak için Musa'nın buyurduğu sunuları sun," dedi. Ne var ki İsa ile ilgili haber daha da çok yayıldı. Kalabalık halk toplulukları İsa'yı dinlemek ve hastalıklarından kurtulmak amacıyla akın akın geliyordu. Kendisi ise ıssız yerlere çekilip dua ediyordu.
0: Bir felçlinin iyileştirilmesi.
1: Bir gün İsa öğretiyordu. Celile'nin ve Yahudiye'nin bütün köylerinden ve Yeruşalem'den gelen Ferisilerle kutsal yasa öğretmenleri onun çevresinde oturuyorlardı. İsa Rabbin gücü sayesinde hastaları iyileştiriyordu. O sırada birkaç kişi yatak üzerinde taşıdıkları felçli bir adamı evden içeri sokup İsa'nın önüne koymaya çalışıyordu. Kalabalıktan ötürü onu içeri sokacak yol bulamayınca dama çıktılar. Kiremitleri kaldırıp adamı yatakla birlikte orta yere İsa'nın önüne indirdiler. İsa onların imanını görünce, "Dostum, günahların bağışlandı," dedi. Din bilginleriyle Ferisiler, "Tanrı'ya küfreden bu adam kim? Tanrı'dan başka kim günahları bağışlayabilir?" diye düşünmeye başladılar. Akıllarından geçenleri bilen İsa onlara şöyle seslendi. "Aklınızdan neden böyle şeyler geçiriyorsunuz? Hangisi daha kolay? Günahların bağışlandı demek mi, yoksa kalk yürü demek mi? Ne var ki insanoğlunun yeryüzünde günahları bağışlama etkisine sahip olduğunu bilesiniz," diye. Sonra felçli adama, "Sana söylüyorum, kalk yatağını toplayıp evine git. Sana söylüyorum, kalk yatağını toplayıp evine git."

0: Bir kalabalık onlarla birlikte yemeğe oturmuştu. Ferisilerle onların din bilginleri söylenmeye başladılar. İsa'nın öğrencilerine siz neden vergi görevlileri ve günahkarlarla birlikte yiyip içiyorsunuz dediler. İsa onlara şu karşılığı verdi. Sağlıklı olanların değil, hastaların hekime ihtiyacı var. Ben doğru kişileri değil, günahkarları tövbeye çağırmaya geldim.
1: Oruçla ilgili soru.
0: Onlar İsa'ya, Yahya'nın öğrencileri sık sık oruç tutup dua ediyorlar. Ferisilerin öğrencileri de öyle. Seninkiler ise yiyip içiyor dediler. İsa şöyle karşılık verdi. Güvey aralarında olduğu sürece davetlilere oruç tutturabilir misiniz? Ama güveyin aralarından alınacağı günler gelecek. Onlar işte o zaman, o günler oruç tutacaklar. İsa onlara şu benzetmeyi de anlattı. Hiç kimse yeni giysiden bir parça yırtıp eski giysiyi yamamaz. Yoksa hem yeni giysi yırtılır hem de o giysiden koparılan yama eskisine uymaz. Hiç kimse yeni şarabı eski tulumlara doldurmaz. Yoksa yeni şarap tulumları patlatır, hem şarap dökülür hem de tulumlar mahvolur. Yeni şarabı yeni tulumlara doldurmak gerekir. Üstelik hiç kimse eski şarabı içtikten sonra yenisini istemez. Eskisi güzel der.
1: 6. bölüm. Şabat günü sorunu.
0: Bir şabat günü İsa ekinler arasından geçiyordu. Öğrencileri başakları koparıyor, avuçlarında ufalayıp yiyorlardı. Ferisilerden bazıları şabat günü yasak olanı neden yapıyorsunuz dediler. İsa onlara şöyle karşılık verdi. Davut'la yanındakiler acıkınca Davut'un ne yaptığını okumadınız mı? Tanrı'nın evine girdi, kahinlerden başkasının yemesi yasak olan adak ekmeklerini alıp yedi ve yanındakilere de verdi. Sonra İsa onlara, İnsanoğlu şabat gününün de Rabbidir dedi. Bir başka şabat günü İsa havraya girmiş öğretiyordu. Orada sağ eli sakat bir adam vardı. İsa'yı suçlamak için fırsat kollayan din bilginleriyle ferisiler, şabat günü hastaları iyileştirecek mi diye onu gözlüyorlardı. İsa onların ne düşündüklerini biliyordu. Eli sakat olan adama ayağa kalk, öne çık dedi. O da kalktı, orta yerde durdu. İsa onlara size sorayım dedi. Kutsal yasaya göre şabat günü iyilik yapmak mı doğru, kötülük yapmak mı? Can kurtarmak mı doğru, öldürmek mi? Gözlerini hepsinin üzerinde gezdirdikten sonra adama elini uzat dedi. Adam elini uzattı, eli yine sapasağlam oluverdi. Onlar ise öfkeden deliye döndüler ve aralarında İsa'ya ne yapabileceklerini tartışmaya başladılar.
1: İsa 12 elçisini seçiyor.
0: O günlerde İsa dua etmek için dağa çıktı ve bütün geceyi Tanrı'ya dua ederek geçirdi. Gün doğunca öğrencilerini yanına çağırdı ve onların arasından elçi diye adlandırdığı şu 12 kişiyi seçti. Petrus adını verdiği Simon, onun kardeşi Andreas, Yakup, Yuhanna, Filipus, Bartalmay, Matta, Thomas, Alfa'yı oğlu Yakup, yurtsever diye tanınan Simon, Yakup oğlu Yahuda ve İsa'ya ihanet eden Yahuda İskariot. İsa bunlarla birlikte aşağı inip düzlük bir yerde durdu. Öğrencilerinden büyük bir kalabalık ve bütün Yahudiye'den, Yeruşalem'den, Sur'la Sayda yakınlarındaki kıyı bölgesinden gelen büyük bir halk topluluğu da oradaydı. İsa'yı dinlemek ve hastalıklarına şifa bulmak için gelmişlerdi. Kötü ruhlar yüzünden sıkıntı çekenler de iyileştiriliyordu. Kalabalıkta herkes İsa'ya dokunmak için çabalıyordu. Çünkü onun içinden akan bir güç herkese şifa veriyordu.
1: Mutlular ve mutsuzlar.
0: İsa gözlerini öğrencilerine çevirerek şöyle dedi. Ne mutlu size ey yoksullar. Çünkü Tanrı'nın egemenliği sizindir. Ne mutlu size şimdi açlık çekenler. Çünkü doyurulacaksınız. Ne mutlu size şimdi ağlayanlar. Çünkü güleceksiniz. İnsanoğluna bağlılığınız yüzünden insanlar sizden nefret ettikleri, sizi toplum dışı edip aşağıladıkları ve adınızı kötüleyip sizi reddettikleri zaman ne mutlu size. O gün sevinin, coşkuyla zıplayın. Çünkü gökteki ödülünüz büyüktür. Nitekim onların ataları da peygamberlere böyle davrandılar. Ama vay halinize ey zenginler. Çünkü teselli

0: Halinizi almış bulunuyorsunuz. Vay halinize şimdi karnı tok olan sizler. Çünkü açlık çekeceksiniz. Vay halinize ey şimdi gülenler. Çünkü yas tutup ağlayacaksınız. Bütün insanlar sizin için iyi sözler söyledikleri zaman vay halinize. Çünkü onların ataları da sahte peygamberlere böyle davrandılar.
1: Düşmanlarınızı sevin.
0: Ama beni dinleyen sizlere şunu söylüyorum. Düşmanlarınızı sevin. Sizden nefret edenlere iyilik yapın. Size lanet edenler için iyilik dileyin. Size hakaret edenler için dua edin. Bir yanağınıza vurana öbür yanağınızı da çevirin. Abanızı alandan mintanınızı da esirgemeyin. Sizden bir şey dileyen herkese verin. Malınızı alandan onu geri istemeyin. İnsanların size nasıl davranmasını istiyorsanız, siz de onlara öyle davranın. Eğer yalnız sizi sevenleri severseniz, bu size ne övgü kazandırır? Günahkarlar bile kendilerini sevenleri sever. Size iyilik yapanlara iyilik yaparsanız, bu size ne övgü kazandırır? Günahkarlar bile böyle yapar. Geri alacağınızı umduğunuz kişilere ödünç verirseniz, bu size ne övgü kazandırır? Günahkarlar bile verdiklerini geri almak koşuluyla günahkarlara ödünç verirler. Ama siz düşmanlarınızı sevin, iyilik yapın. Hiçbir karşılık beklemeden ödünç verin. Alacağınız ödül büyük olacak. Yüceler yücesinin oğulları olacaksınız. Çünkü o nankör ve kötü kişilere karşı iyi yüreklidir. Babanız merhametli olduğu gibi siz de merhametli olun.
1: Başkasını yargılamayın.
0: Başkasını yargılamayın. Siz de yargılanmazsınız. Suçlu çıkarmayın. Siz de suçlu çıkarılmazsınız. Başkasını bağışlayın. Siz de bağışlanırsınız. Verin, size verilecektir. İyice bastırılmış, silkelenmiş ve taşmış dolu bir ölçekle kucağınıza boşaltılacak. Hangi ölçekle verirseniz aynı ölçekle alacaksınız. İsa onlara şu benzetmeyi de anlattı. Kör köre kılavuzluk edebilir mi? İkisi de çukura düşmez mi? Öğrenci öğretmeninden üstün değildir. Ama eğitimini tamamlayan her öğrenci öğretmeni gibi olacaktır. Sen neden kardeşinin gözündeki çöpü görürsün de kendi gözündeki merteği fark etmezsin? Kendi gözündeki merteği görmezken kardeşine nasıl kardeş izin ver gözündeki çöpü çıkarayım dersin? Seni ikiyüzlü. Önce kendi gözündeki merteği çıkar. O zaman kardeşinin gözündeki çöpü çıkarmak için daha iyi görürsün.
1: Ağaç ve meyvesi.
0: İyi ağaç kötü meyve, kötü ağaç da iyi meyve vermez. Her ağaç meyvesinden tanınır. Dikenli bitkilerden incir toplanmaz. Çalılardan üzüm devşirilmez. İyi insan yüreğindeki iyilik hazinesinden iyilik, kötü insan içindeki kötülük hazinesinden kötülük çıkarır. İnsanın ağzı yüreğinden taşanı söyler. Niçin beni Ya Rab, Ya Rab diye çağırıyorsunuz da söylediklerimi yapmıyorsunuz? Bana gelen ve sözlerimi duyup uygulayan kişinin kime benzediğini size anlatayım. Böyle bir kişi evini yaparken toprağa kazan, derinlere inip temeli kaya üzerine atan adama benzer. Sel sularıyla kabaran ırmak, o eve saldırsa da onu sarsamaz. Çünkü ev sağlam yapılmıştır. Ama sözlerimi duyup da uygulamayan kişi, evini temel koymaksızın toprağın üzerine kuran adama benzer. Kabaran ırmak saldırınca ev hemen çöker, evin yıkılışı da korkunç olur.
1: 7. bölüm. Yüzbaşının imanı.
0: İsa kendisini dinleyen halka bütün bu sözleri söyledikten sonra Kefarnahum'a gitti. Orada bir yüzbaşının çok değer verdiği kölesi ölüm döşeğinde hasta yatıyordu. İsa ile ilgili haberleri duyan yüzbaşı gelip kölesini iyileştirmesini rica etmek üzere ona Yahudilerin bazı ileri gelenlerini gönderdi. Bunlar İsa'nın yanına gelince içten bir yalvarışla ona şöyle dediler. Bu adam senin yardımına layıktır. Çünkü ulusumuzu seviyor. Havramızı yaptıran da kendisidir. İsa onlarla birlikte yola çıktı. Eve yaklaştığı sırada yüzbaşı bazı dostlarını yollayıp ona şu haberi gönderdi. Ya Rab, zahmet etme. evime girmene layık değilim. Bu yüzden yanına gelmeye de kendimi layık görmedim. Sen yeter ki bir söz söyle, uşağım iyileşir. Ben de buyruk altında bir görevliyim. Benim de buyruğumda askerlerim var. Birine git derim gider, ötekine gel derim gelir. Köleme şunu yap derim yapar. Bu sözleri duyan İsa yüzbaşıya hayran kaldı. Ardından gelen kalabalığa dönerek size şunu söyleyeyim dedi. İsrail'de bile böyle iman görmedim. Gönderilenler eve döndüklerinde köleyi iyileşmiş buldular.
1: İsa bir dulun oğlunu diriltiyor.
0: Bundan kısa bir süre sonra İsa Nain denilen bir kente gitti. Öğrencileriyle büyük bir kalabalık ona eşlik ediyordu. İsa kentin kapısına tam yaklaştığı sırada dul annesinin tek oğlu olan bir adamın cenazesi kaldırılıyordu. Kent halkından büyük bir kalabalık da kadınla birlikteydi. Rab kadını görünce ona acıdı. Kadına ağlama dedi. Yaklaşıp cenaze sedyesine dokununca sedyeyi taşıyanlar durdu. İsa delikanlı dedi. Sana söylüyorum kalk. Ölü doğrulup oturdu ve konuşmaya başladı. İsa onu annesine geri verdi. Herkesi bir korku almıştı. Aramızda büyük bir peygamber ortaya çıktı ve Tanrı halkının yardımına geldi diyerek Tanrı'yı yüceltmeye başladılar. İsa ile ilgili bu haber bütün Yahudiye'ye ve çevre bölgelere yayıldı.
2: Dinlediğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tam.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 44 18'e fax çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
1: Radio Light 103.6 FM.

of the gospel.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tam.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418'e faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: Farklı bir duygu, farklı bir tat.
1: 103.6 FM.
2: Radio Light.

0: Geyik akarsuları nasıl özlerse, canım da seni öyle özler ey Tanrı. Canım Tanrı'ya, yaşayan Tanrı'ya susadı. Ne zaman görmeye gideceğim Tanrı'nın yüzünü? Gözyaşlarım ekmeğim oldu gece gündüz. Gün boyu nerede senin Tanrın dedikleri için. Anımsayınca içim içimi yiyor. Nasıl toplulukla birlikte yürür, Tanrı'nın evine kadar alaya öncülük ederdim. Sevinç ve şükran sesleri arasında bayram eden bir kalabalıkla birlikte. Neden üzgünsün ey gönlüm? Neden içim huzursuz? Tanrı'ya umut bağla. Çünkü ona yine övgüler sunacağım. O benim kurtarıcım ve Tanrım'dır. Gönlüm üzgün. Bu yüzden seni anımsıyorum ey Tanrım. Şeria yöresinde Hermon ve Misar dağlarında çağlayanların gümbürdeyince enginler birbirlerine sesleniyor. Bütün dalgaların, sellerin üzerimden geçiyor. Gündüz Rab sevgisini gösterir. Gece ilahi söyler, dua ederim yaşamımın Tanrısına. Kayam olan Tanrıma diyorum ki, neden beni unuttun? Niçin düşmanlarımın baskısı altında yastı gezeyim? Gün boyu hasımlarım, nerede senin Tanrın diyerek bana sataştıkça kemiklerim kırılıyor sanki. Neden üzgünsün ey gönlüm? Neden içim huzursuz? Tanrı'ya umut bağla. Çünkü ona yine övgüler sunacağım. O benim kurtarıcım ve Tanrım'dır.
1: Selam sevgili dostlar. Burası 103.6 Radyo Light. Umut Kadınları programını dinlemektesiniz. Bugün programımıza benim de çok sevdiğim 42. mezmuru okuyarak başlamak istedik.
0: Selam sevgili dinleyicilerimiz, ben Serap. Bugün yine Semire ile birlikte her zamanki gibi yarım saat boyunca sizlerle birlikte olacağız. Ve bu zamanı sizlerle paylaşmak için sabırsızlanıyoruz.
1: Kesinlikle Serap'a katılıyorum, biz de sabırsızız. Sevgili dostlar, radyolarınızın sesini açıp kahvelerinizi de yanınıza alıp bizi dinlemeye hazır olun. Umut Kadınları başlıyor.
0: Semire, bazen aynaya bakıyorum ve aynadan yansıyan görüntümü gördüğüm zaman umutsuz bir Serap görüyorum sanki. Sende de böyle oluyor mu?
1: Evet, bazen aynaya baktığımda kendimi mutsuz görebiliyorum ve kötü oluyorum. Diyorum ki niye bu kadar karamsar, niye bu kadar umutsuz görünüyorsun diye. Ben de aynı şeyleri yaşıyorum ve herkesin de aynı şeyleri yaşadığını düşünüyorum. Hatta bazen aynaya bakıp gördüğüm umutsuzluk ve kederden ötürü kendi kendimi tanıyamadığım zamanlar bile oldu. Aynaya bakıp nasıl ya ben bu olamam, bu kadar umutsuz görünmemeliyim diye kendime söylendiğim zamanları da hatırlıyorum.
0: Evet, içimizdeki duygular genellikle dışa da vurur. Ama Umut Kadınları'nın bugünkü yayınında bu konu hakkında konuşacağız. Konumuz umutsuzluk nedir? Bu konuyu ele alacağız. Fakat her zamanki gibi sevgili dinleyicilerimizin bizlere ulaşıp görüş ve önerilerini sunabilecekleri adreslerimizi vermek istiyoruz. Verelim mi Semire?
1: Kesinlikle. Ayrıca eğer hayatınızda yaşadığınız olaylar, durumlar, bizimle paylaşmak istediğiniz, bereket aldığınız, atlattığınız durumlar varsa lütfen bunları da bizlerle paylaşın. Kim bilir radyoların başındaki sevgili dinleyicilerimiz, diğer dinleyicilerimiz sizin bu yaşadıklarınızdan bereket alabilirler, örnek alabilirler. O yüzden lütfen bizlerle paylaşmayı unutmayın. E-posta adresimizi vermek istiyorum. umutkadınları@hotmail.com. Tekrarlıyorum. umutkadınları@hotmail.com. Bizlere ayrıca mektup yollamak isterseniz posta kutusu 5 34350 İstanbul adresinden ulaşabilirsiniz. Evet, dediğimiz gibi bugün sizlerle umutsuzluk hakkında konuşacağız. Umutsuzluk yaşayan kişilerin mutluluklarını gölgeleyen en önemli etken düşünce yapılarıdır. Yakalanan mutluluk çeşitli kırılganlıklar ve korkular yüzünden kısa sürede kaybolacaktır. Yani umutsuzluk bizim sevinçlerimizi ve umutlarımızı çok çabuk bizden alabiliyor. Bu kişilerin mutlu olma koşulları da çoğu kez birbiriyle çelişir. Örneğin evde arkadaşlarını misafir etmekten hoşlanan kadın her şeyin mükemmel olmasına odaklandığında hazırlık evresi onun için ciddi sıkıntı, yorgunluk ve stres kaynağı olacaktır. Hı hı. Başka birinin kendini yönetmesinden hoşlanan, sorumluluk almayarak silik bir pozisyonda çalışmak rahatına gelen bir erkek aynı zamanda bundan huzursuzluk duyarak amirlerine karşı öfke duyabilir. Birçoğumuz da çoğu kez kendisine uyan şeylerden keyif alabilir. Örneğin, gayet mutlu ve huzurlu bir ortamda baskın olmadığı ya da her açıdan onaylanmadığı için keyfi kaçan birçok kişi vardır. Bu kişiler küçük eleştirilerden etkilenirler. Olağan aksilikleri dahi gereğinden fazla büyüterek pireyi deve yaparlar. Küçük bir başarısızlıklarında değersizlik hissine kapılarak depresyona bile girebilirler. Böyle bir düşünce yapısı gereğinden fazla mutsuzluk ve memnuniyetsizlik yaratır.
0: ve bu umutsuz ve stresli olan kişiler için söylüyorsun.
1: Evet, kesinlikle çok çabuk etkilenirler ve sorumluluk almak istemezler. Ve bir şey yapacakları zaman çok çabuk strese girebiliyorlar. En basiti bir kadını örnek verdim hatırlarsan. Yani birini evine ağırlayacağı zaman bile çok çabuk strese girebiliyor ve bu onda umutsuzluk duygusunu çok çabuk uyandırıyor. Bizler daha yatkınız aslında umutsuz olmaya, erkeklere göre daha çabuk bu duyguya kapılabiliyoruz diye düşünüyorum.
0: Evet, peki ya umudu olan insanlar için ne diyebiliriz? Onlar da her zorluğu göğüsleyebilir değil
1: mi? Kesinlikle.
0: Eğer kişinin umudu varsa tüm acı ve sıkıntılara katlanabilir.
1: Hı hı.
0: Ve çoğu kişide umutsuzluk duygusu derinlere bastırılmıştır. Ve bu duygu başarıya ve mutluluğu engellemektedir. Gelecek için planlar yapar, hayaller kuran kişi bilinç dışındaki engellere takılır ve umutları kaçınılmaz olarak hüsranla sonuçlanır.
1: Çünkü mücadele etmez ya da edemez.
0: Evet, bu kişilerin hep bir bahaneleri vardır. Başka biriyle evli olsa dahi farklı olurdu.
1: Keşke başkasıyla evli olsaydım, o zaman daha mutlu olurdum.
0: Ve bu kadar zayıf olmazdı. Ya da fazla kilolu olmasaydı o mesleği değil de bu mesleği seçerdi. Apartmanda değil de bahçeli evde yaşasaydı her şey ne kadar da farklı olurdu. Gençler de umutlarını daha çok dışsal koşullara bağlarken yaşlandıkça sıkıntı ve rahatsızlıkların kaynağını kendinde aramayla başlar.
1: Yani gençler hani umutlarını dışarıdaki olaylara göre bağlarlar. İşte dediğimiz gibi az önce hani böyle olursa daha mutlu olurum, daha umutlu olurum, daha sevinçli olurum. Ama zaman geçtikçe ve yaş ilerledikçe aslında umutsuzluklarının dıştan değil içten kaynaklandığını daha net görebilirler diye düşünüyorum.
0: Önemli olan ama yaşanılan travmanın niye bu kadar tepkisel bir cevaba yol açtığını kavramak, değil mi? Asıl çözüm görünür travmanın altındaki derin umutsuzluğu bulup ortaya çıkarmak.
1: Yani iş yerimizde bir haksızlığa uğradığımızda ya da sevgilimiz, arkadaşımız tarafından ihanete uğradığımızda aslında bunun köküne inmek gerekiyor. Yani umutsuzluğa kapılmaktansa umutsuzluğun sebebini, asıl kaynağını bulup onunla yüzleşmek önemli diye düşünüyorum. Yoksa umutsuzluk ve karamsarlık kronik bir depresyon hali yaratır insanda. Kişi bunu çok güzel kamufle edebilse, oldukça işlevsel olabilse ya da gizli ve sinsiliğinden dolayı kişiye öyleymiş gibi gelmeyip, hayattan hoşnutmuş gibi görünse de sabahları kendine gelmek umutsuz olan kişiler için uzun zaman alır. Mesela umutsuz olan insanların ben sabah erken saatlerde kendine gelmediklerini fark ettim aslında. Bilmiyorum sen hiç dikkat ettin mi? Ve yaptığımız araştırmada da bunu söylüyor. Yani gizli gibi görünür ama hayattan mutluymuş gibi görüntüleri olsa bile umutsuz olan insanların sabah, özellikle sabah saatlerinde kendilerine gelmeleri uzun zaman alır. Saatler içinde günün ritmine uyum sağlar. Sonradan kendilerine gelebilirler ve ayak uydurabiliyorlar. Hayatın yükünün ağırlığından nadiren yakınırken sürekli bir moral bozukluğu ve karamsarlık içinde gününü geçirirler umutsuz insanlar. Sevgili dostlar, aslında gerçekten dikkat etmeliyiz. Eğer ki bizler uyanmakta zorlanıyorsak ve gün içinde bizim kendimize gelmemiz uzun saatler alıyorsa durup düşünmeliyiz. Acaba bunun kaynağı ne? Acaba umutsuz muyum? Bir umudum olmadığı için mi bu tutumları sergiliyorum diye kendimize bakmamız önemli diye düşünüyorum. Bazıları umutsuzluğunun farkındadır, bazıları değildir. Bunu ya talihsizliğe bağlar ya da genel bir kabullenmişlikle boyun eğeriz. Beklentisizlik içinde bu hayatta katlanılması gerektiğini düşünür umutsuz insanlar. Yapacak başka bir şeyim yok ki. Böyle, idare edeceğiz, katlanacağım, dayanacağım. Hayır, aslında bununla yüzleşmek gerekiyor. Umutsuz kişi kendisini hayatın anlamlı ve değerli kılacak her şeyin uzağında hisseder. Umutsuzluğun içinde kendini hapseder ve çıkmak için uğraşmaz.
0: Yani katılıyorum, zaman zaman hepimizde bu umutsuzluğun altında hep çözümlenmemiş içsel çatışmalarımız
1: Kesinlikle.
0: Var. Ve kişi hiçbir zaman içten olunmadığında keder içine gireriz. Çözüm girişimleri ve başarısızlığa uğradıkça giderek kendimizi yabancılaştırır ve toplumdan da dışlarız. Sanki belki birazdan ara vereceğiz ve aradan sonra belki değineceğiz. Bir depresyon yaşıyor kişi.
1: Tabii. Zaten depresyonun bir belirtisi de aslında bir nedeni de umutsuzluk. Yani dediğin gibi kendimizi geri çekmeye başlarız.
0: Evet.
1: Ve kendi iç dünyamızda kapanmaya başlarız.
0: Yani sevgili dinleyici, eğer sen de şu anda umutsuzsan, yani aşk konusunda, evlilik konusunda ve arkadaşlık konusunda, iş ilişkilerinde mutlu değilsen ve mutluluk ve huzuru yakalamak istiyorsan aslında doğru yerdesin. Umut Kadınları size umut olmak için burada. Lütfen bizi dinlemeye devam edin. Kısa bir ara vereceğiz ve aradan sonra tekrar beraberiz.

0: Evet sevgili dostlar, kısa bir müzik arasından sonra Umut Kadınları kaldığı yerden devam ediyor. Aramızdan önce sizlerle umutsuzluk nedir ve umutsuzluk insanı nasıl durumlara sokar hep beraber baktık. Ve gördük ki umutsuzluk duygusunu kesinlikle hafife almamalıyız. Kesinlikle bunun altında yatan sebepleri araştırmalı, bunlarla yüzleşmeli, çözümleyip mutluluğa tekrardan sıkı sıkı sarılıp yolumuza devam etmeliyiz. Ayrıca umutsuzluk duygusunun çözümü özellikle tekrarlanan depresyonları önlemek yönünden önemlidir. Kronik depresyonların derin kaynağındaki umutsuzluk yok edilmedikçe, yani kendimizle yüzleşmedikçe kökten çözmek mümkün olamaz. Umutsuzluğu düzeltmek birçok intihar olgusunun da kaynağını kurutacaktır. Unutmayın, dediğimiz gibi eğer bir şeyin önlemini almazsanız o umutsuzluk duygusu sizi çok kötü etkiler. Hele bir anneyseniz, bir eşseniz ya da bir çalışansanız bunu unutmayın ki sizdeki umutsuzluk duygusu hayatınızın her yönde sizi etkileyecek ve çocuklarınıza ve eşlerinize de bu duyguyu yansıtacaksınız istemeden de olsa. Dediğim gibi umutsuzluk ve kronik depresyon nedir, bunlara baktık. Umutsuz insan ve umutlu insanın tutumlarına birazcık da değindik. Umuyoruz ki sizler için faydalı bilgiler olmuştur. Şimdi geldik programımızın ikinci bölümünde. İkinci bölümünde sizlerle gerçeği arayış diye bir konuyu paylaşmak istiyoruz. Bakalım bu konuda neleri değineceğiz. Kulağınız bizde olsun. Kahvelerinizde yudumlamayı unutmayınız.
1: Evet, gerçeği arayış. Programımızın bu bölümünde bambaşka bir konuya değinmek istiyorum. Ben gerek kendi çocuklarımla ve gerekse küçük çocuklarla ilgilenmeyi ve küçük çocukları eğitmeyi çok seviyorum. O kadar masum ve o kadar tatlılar ki her şeye inanmak mümkün. Her şeye inanıyorlar. Özellikle de bunu öğretmenleri söylemişse. Anneler bu konuda bana kesinlikle hak verecek. Öyle değil mi?
0: Kesinlikle. Öğretmen bir şey demişse siz anne olarak küçüğünüzü aksine inandırmaya çalışsanız bile sizin hiç şansınız yok. Çünkü öğretmeni öyle dediyse bu öyledir.
1: Evet, bu yüzden ben de çocuklara öyküler anlatmayı çok seviyorum. Öykü ilerledikçe dikkatleri hep böyle öyküde yoğunlaşıyor, söylediklerinizde yoğunlaşıyor ve her söylediğimi kapıyorlar.
0: Değil mi?
1: Ve bir an geliyor ki bu doğru mu? Gerçekten mi söylüyorsun? Böyle bu şekilde sorular sormaları beni de etkiliyor.
0: Çok da mutlu ediyordur.
1: Kesinlikle ve bu onların taze zihinlerinin gerçekle kurguyu birbirinden ayırt etmeye çalıştığını gösteriyor. Bu çok güzel bir şey ve iyi bilinen geleneksel öykülerden oluşan bu diziyi, yani öyküyü...
0: Yeni bitirdiniz sanırım.
1: Evet, doğru. Bu çok eğlenceli bir faaliyet oluyor bu şekilde. Çünkü öykü temelde aynı ama yazarına veya anlatana göre farklı olaylar ve farklı sonlar var. Örneğin Kırmızı Şapkalı Kız'ın geleneksel öyküsünde küçük kız ve büyük annesi kurt tarafından yenilir.
0: Evet, bildiğimiz bir hikaye.
1: Neyse ki sonra biri çıkıp onları kurtarır ve bu bir ormancı da olabiliyor ya da kızın babası da olabilir.
0: Evet.
1: Ama öykünün sonunda her ikisi de kurdun midesinden sağ salim kurtulduğunu anlatıyoruz, değil mi? Ve geçenlerde biraz farklı bir versiyonunu okuduk. Kurdun gerçek kimliğini fark eden kırmızı şapkalı kız yakında bulduğu bir vazoyu onun kafasına indiriyordu.
0: Değişik.
1: Evet, kurt çok şaşırıyor ve can havliyle oradan kaçıyordu. Kırmızı şapkalı kız sonra kurdun dolaba kilitlediği...
0: Büyük annesini kurtarıyor.
1: Evet, sen de izledin herhalde. Ve son sahnede ise her zamanki gibi ikisi baş başa çay içiyordu. Yani kitabın son sayfasına baktığımızda zavallı kurdun kafasında kocaman bir şişlikle ormanın yolunu tuttuğunu görüyoruz.
0: Evet.
1: Bu öykü Kırmızı Şapkalı Kız'ın özgün versiyonu olmasa da çocuklar öykünün sonuna iyinin kötüyü yenmesine bayılıyor.
0: Kesinlikle çocukların böyle sorular sorması ve hikayelerin böyle mutlu sonuna ermesi çok güzel diye düşünüyorum. Hele hikayeler gerçekle biterse, gerçek ve mutluyla biterse daha da bir bayılıyorum. Ben de güzel sonla biten filmleri, güzel sonla biten hikayeleri, öyküleri çok seviyorum. Gerçeği arayış çok erken yaşlarda başlar. Senin de az önce söylediğin gibi çocuklarına sen hikaye anlatıyorsun ve çocuklarına hemen bir soruşturma, bir arayış içine giriyorlar. Gerçekten böyle mi anne? Gerçekten kurt kırmızı başlıklı kızı ve anneannesini ya da babaannesini yedi mi? Nasıl bitti diye bir sürü sorular oluşmaya ve onları sormaya başlıyorlar.
1: Peki bu erken yaşlarda başlamak hiç sona erer mi?
0: Ereceğini düşünmüyorum çünkü önce ergenler ardından da yetişkinler olarak kitaplar, televizyonlar ve diğer medya araçlarıyla sunulan bilgilerden gerçeği süzmeye çalışıyoruz. Yani biz bile yaşımız daha onlardan büyük olmasına rağmen hala sorguluyoruz, öğrenmeye çalışıyoruz ve araştırıyoruz. Ve gerçekleri süzmeye, anlamaya çalışıyoruz. Bir haber okuduğumuzda ya da dinlediğimizde bu doğru mu? Yoksa muhabir kendi düşüncelerini mi katmış diye merak ettiğimiz zamanlar oluyor. Sağlık veya tıpla ilgili makaleler çok ilgimi çeker. Çünkü sağlığım için neyin iyi, neyin kötü olduğunu öğrenmek istiyorum. Ne var ki burada da diğer insanların haberciliğinin ya da araştırmacılığının insafına kalmış durumdayım. Artık okuduğum ve duyduğum her şeye kuşkuyla yaklaşır olduğum zamanlar oluyor. Ben kanıt istiyorum. Bunu yaşamış birinin tecrübelerini duymak istiyorum. Test sonuçlarını istiyorum. Onun ardından doğru ya da yanlış olduğuna yine kendi tespitlerime göre karar vermek istiyorum. Beni her şekilde ikna eden tek şey ne biliyor musunuz? Kendi deneyimlerim. Eğer iddia ettikleri benim için iyiyse ve işe yarıyorsa o takdirde inanırım. Sonra ne olur biliyor musunuz? O şeyi diğerlerine de anlatmak isterim. Eğer ben bunu tecrübe ettiysem, faydasını gördüysem, inandıysam, benimsediysem kesinlikle yakınlarımla, arkadaşlarımla bu şekilde denedim. En basit olarak ben geçenlerde bir arkadaşımla konuşuyordum ve o diyet yapmak istediğini söyledi ama çok sık acıktığını söyledi. Ona dönüp şey dedim, sabah kahvaltını erken yap. Dedi ki ama acıkıyorum. Evet, haklıydı, gerçekten acıkıyordu. Ve ben ona birkaç tane de olsa, bir avuç değil ama bir iki tane kadar eğer ara öğünde ceviz atarsan ağzına bu senin daha tok kalmanı sağlayacaktır diye söyledim. Ve gerçekten bunu ben tecrübe ettiğim için daha rahatlıkla söyledim. Çünkü ben bu şekilde yapıyorum. Bunu tecrübe ettim, denedim, biliyorum. Ve o zaman kendi yaşadığım, deneyim ettiğim şeye başkasına anlatmak daha kolay oluyor. Bir diğer örnekse satış görevlisi olarak çalışan bir tanıdığım şöyle demişti. Sattığım ve çok tutulan bazı ürünler vardı. Niye biliyor musun diye sordu. Çünkü işe yaramışlardı ve ben de yararlı olduklarına ikna olmuştum. O yüzden bunun satışını yapmak ve ikna etmek daha kolay olur. İddia edilen nitelikleri taşıyorlardı. Bunu sonuçlarıyla da kanıtlıyorlardı.
1: Ben de böyle bir durumla karşılaştığımda beni kimse tutamaz. Çünkü eğer bir şeyin gerçekten değerli ve yatırıma layık olduğuna inanmışsam bunu hemen diğer insanlarla paylaşmak isterim. Peki bu radyo programında sizinle niçin konuşuyoruz? Çünkü yaşamımızda gerçek olduğunu kesinlikle ikna olduğumuz bir şey keşfettik ve onu sizinle paylaşmak istiyoruz. Özellikle de ruhsal gerçekleri. Biz farkında olsak da olmasak da hepimizin yaşamının ruhsal bir boyutu var. Tanrı bizi beden, can ve ruh olarak yarattı ve o bizi her alanda gerçekleri bilme arzusuyla yarattı. Yakın zaman önce yapılmış bir araştırmayı okuma fırsatı buldum. Bunu paylaşmak istiyorum. Bu çalışma sonucuna göre her ırktan ve her milletten insanın içinde Tanrı vergisi olan iyilik yapma, doğru yaşama ve gerçeği bilme arzusu olduğunu öğrenmek ruhuma çok iyi geldi. Evet sevgili dinleyicilerimiz, kısa bir müzik arası verelim. Siz de bu arada gidip bir bardak çay alabilirsiniz. İçinizi ısıtan güzel bir şey içebilirsiniz ya da sıcak bir çikolata da iyi gelir. Bizi dinlemeye devam edin. Az sonra tekrar burada olacağız.

0: Evet sevgili dinleyicilerimiz, güzel bir müzik arasından sonra tekrar beraberiz. Bugünkü programımızda umutsuzluk, kronik depresyon gibi konuları ele aldık. Yaşamdan konuları paylaştık. Günümüz toplumu modernleştikçe stres, depresyon gibi rahatsızlıklar daha da çok artmakta. Bunlara ek olarak yaşamın getirdiği insan ilişkilerinden kaynaklanan zorluklar, sıkıntılar, anlaşılmama düşüncesi insan sağlığını olumsuz yönde etkilemekte. Kimi zaman ümidimiz zayıflıyor ve yoruluyoruz ve hiç kimse benimle ilgilenmiyor. Acı çekerken bana yardım edecek kimsem yok. Tanrı niçin benimle ilgilensin ki diye düşünüyoruz. Tanrı kendi sözünde hepimizin onun eseri olduğumuzu bildirir. Bizi yaratan O'dur ve O her zaman iyiliğimizi ister. Tıpkı Mezmur 42'de söylediğimiz gibi kendi kendimize ''Neden üzgünsün ey gönlüm, neden için huzursuz, Tanrı'ya umut bağla'' diye kendimize bazen teşvik etmemiz gerekiyor.
1: Peki Semire, umutsuz bir zamanda, umutsuz bir durumda ne yapmamız gerekiyor, ne yapabiliriz? Ne yaparsak umudumuzu umuda çevirebiliriz? Ne yaparsak zayıflığımıza güç katabiliriz?
0: Yani benim hayatımda tecrübe ettiğim ve okuduğum, öğrendiğim şeylerden yola çıkarak bence hatalarımızı, zayıflıklarımızı, kusurlarımızı ve başarısızlıklarımızı ona itiraf edip ondan yardım istersek, yüreklerimizi, sorunlarımızı, içinde bulunduğumuz sıkıntıları ona getirir ve ondan esenliğini dilersek bizden asla yüz çevirmeyecektir. O bir başkası tarafından incitildiğimizde de gözyaşımızı silecek ve bizi teselli edecektir. Ayrıca bize öğretecek nasıl bakmamız gerektiği, nasıl davranmamız gerektiği, insanlarla ilişkilerimizi nasıl kurmamız gerektiği konusundaki bütün öğrenmemiz gereken şeyleri bize öğretecektir. O bunu yapmak için isteklidir çünkü bizi önemsiyor ve bizi düşünemeyeceğimiz kadar çok seviyor.
1: Yani aslında bir annenin çocuğunun yakarışını ya da ihtiyacını bilmesi gibi sanki, değil
0: kesinlikle,
1: mi?
0: Kesinlikle, kesinlikle.
1: Katılıyorum aslında. Şimdi benim de çocuklarım var ve düşünüyorum çocuğum ağladığı zaman hani sesinden ya da ne bileyim
0: bağırmasından
1: ne tür bir ihtiyacı olduğunu bir şekilde öğreniyorsun. İzlediğin için, tanıdığın için, bildiğin için. Gerçekten Tanrı da aynı şekilde bizim ağlayışımızı, feryadımızı ve ona seslendiğimizde ve alçaldıkça, yani alçak gönüllükle onun önünde durduğumuzda sesimizi bir anne gibi, bir baba gibi gerçekten duyduğunu biliyorum.
0: Bir bebek annesi gelene kadar susmaz ve susmadığı gibi bizler de susmayalım. Rab sesimizi duyana kadar, Rab umutsuzluklarımızı, Rab kırgınlıklarımızı, Rab sorunlarımızı alana kadar Rabbin eteklerine yapışalım. Rab beni kurtar, Rab bana yardım et, Rab beni destekle, Rab bundan kurtulmak istiyorum, kardeşimi bağışlamak istiyorum, eşimi daha çok sevmek istiyorum diye Rab'ten kararlılıkla istemeliyiz. Rab kesinlikle sesimizi işitecektir. Unutmayalım ki sevgili dinleyiciler, her şeye egemen olan Tanrımız, Yaratıcımız, içinde bulunduğumuz bütün zorlukların üstesinden gelmemiz, içinden geçmekte olduğumuz acılardan özgür olmamız için bize yardım edecektir. O kutsal yazılarda bize şunu vaat etmiştir. Matta 6. bölüm 25. ayette şöyle yazılıdır. Bu nedenle size şunu söylüyorum. Ne giyeceğiz diye bedeniniz için kaygılanmayın. Can yiyecekten, beden de giyecekten daha önemli değil mi? Gökte uçan kuşlara bakın. Ne eker, ne biçer, ne de ambarlarda yiyecek biriktirirler. Göksel babanız yine de onları doyurur. Siz onlardan çok daha değerli değil misiniz? Hangi biriniz kaygılanmakla ömrünü bir anlık uzatabilir? Giyecek konusunda neden kaygılanıyorsunuz? Kır zambaklarının nasıl büyüdüğüne bakın. Ne çalışırlar ne de iplik eğirirler. Ama size şunu söyleyeyim. Bütün görkemine karşın Süleyman bile bunlardan biri gibi giyinmiş değildi. Bugün var olup yarın ocağa atılacak olan kır otunu böyle giydiren Tanrı'nın sizi de giydireceği çok daha kesin değil mi? Kutsal yazılarda bu ve buna benzer Rab'be güvenmemiz ve ona ümit bağlamamız konusunda birçok teşvik edici sözler bulunmaktadır sevgili dostlar.
1: Yine bir başka ayette, dileyin size verilecek, arayın bulacaksınız, kapıyı çalın size açılacaktır. Çünkü her dileyen alır, arayan bulur, kapı çalana kapı açılır.
0: Sevgili dostlar, bir Umut Kadınların programı daha sonuna geldik. Ümit ediyoruz ki çok bereket almışsınızdır çünkü bizler için paylaşırken, hazırlarken zaten bir bereket almıştık ama sizlerin bizi işittiğini bilmek ayrı bir umut veriyor, ayrı bir sevinç veriyor bizlere. Ama maalesef ki yarım saatimizin sonuna geldik. Bizimle birlikte olduğunuz için, bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Programımızı kapatırken yine E-posta adresimiz umutkadınları@hotmail.com. Tekrar ediyoruz.
1: umutkadınları@hotmail.com. Yeniden buluşmak üzere. Şimdilik umut dolu olun.
0: Esen kalın.
1: Hoşça kalın.

0: Sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Dinleyeceğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.
1: Formula 1 yarışındayız. Yerlerinizi alın.
2: Önümüze konan yarışı sabırla koşalım.
1: Hazır?
2: Gözümüzü İsa'ya dikelim. İmanımızın öncüsü ve tamamlayıcısı. Annelik hiçbir zaman kolay değildir. Ancak bir kadın için bu neredeyse dayanılmazdı. Meryem, küçücük bir bebekten yetiştirdiği oğlunun çarmıhta ölmesini izlemek zorunda kaldı. Meryem, bugünkü annelere adanmışlık ve bağlılık hakkında çok şey öğretebilir. Bizi dinlemeye devam et. Dr. Erwin Lutzer'ın net öğretişleri bitiş çizgisini geçmemize yardımcı olur. Annenin Yüce Çağrısı adlı mesajı birlikte dinleyelim.
3: İnsanlara, bu arada ben hamileyim ama henüz evli değilim. Bir melek geldi ve bana bebeğin Tanrı'dan geldiğini söyledi demek Meryem için kolay değildi. Komşuları da tabii kesin öyledir demişlerdir. Kolay değildi ama her şeyden önce Meryem kendini Tanrı'ya verdi. Bir anne olarak sorumluluğunu benimsedi ve küçük bebeği İsa'yı Tanrı'ya adadı. Aman Tanrım, anne babalar. Bu arada dizimizin bir sonraki mesajı babalarla ilgili ama şimdi annelerle konuşuyorum. Bir çocuğunuz olduğunda Tanrı'nın göklerden size bu benim çocuğumdur, onu benim için yetiştir dediğini gözünüzde canlandırmanızı istiyorum. Çünkü bunun için bir gün hesap vereceğiz. Ve anne babalar, lütfen ve özellikle annelere söylüyorum, eğer kırgınsan, seni terk ettiği ve şimdi çocuğunu tek başına yetiştirmek zorunda olduğun için çocuğunun babasına öfkeliysen ve kurabileceğimiz yüzlerce farklı senaryo var, lütfen çocuğunun babasına karşı hissettiğin bu olumsuz duyguları ona aktarma ve öfkeli bir anne olma. Geçmişin nasıl olursa olsun bu sorumluluğu memnuniyetle kabul et ve ah Tanrım, bu çocuk bana senden geldi ve onu sana yücelik getirmesi için yetiştireceğim de. Meryem başına neler geleceğinden habersizdi. Bunun için kendi ailesinde yaşadığı zorluklara çok şaşıracağız. Bildiğin gibi Şimon burada ona şöyle diyor. Ben bunu fark ettim ama dün akşamüstü bunu okurken birden kafamda netleşti. Şimon daha sonra tapınakta konuşurken Meryem'le konuşuyordu. Yusuf'la konuşmuyordu. Bunun nedeni daha sonra netleşecek ama burada şöyle diyor. Şimon onları kutsayıp çocuğun annesi Meryem'e şöyle dedi. Bu çocuk İsrail'de birçok kişinin düşmesine ya da yükselmesine yol açmak ve aleyhinde konuşulacak bir belirti olmak üzere belirlenmiştir. Senin kalbine de adeta bir kılıç saplanacak. Bütün bunlar birçoklarının yüreğindeki düşüncelerin açığa çıkması için olacak. Annelikte birçok sevinç yaşanır ama çoğu zaman üzüntüler de bu görevin bir parçasıdır. Biraz sonra açıklayacağımız gibi Meryem bu acıya katlanmak zorunda kalacaktı ve belli ki kocası olmadan tek başına katlanmak zorunda kalacaktı. Ne kadar büyük bir mücadele. Ama kimi yetiştirdiğini bilmiyordu. Yani onun Tanrı'dan gelen bir çocuk olduğunu biliyordu ama bunun ne anlama geldiği hakkında hiçbir fikri yoktu. Ve sevgili arkadaşım, sen de kimi yetiştirdiğini bilmiyorsun. Geçen hafta Charles Swindoll tarafından yazılmış bir kitap okuyordum. Yazar uzaktan arkadaşım olduğu için kendimi ünlü hissediyorum. Çok iyi bir vaizdir. Büyük olasılıkla onu radyoda dinlemişsindir. Bir sürü istasyonda çıkıyor. Okuduğum kitapta annesiyle babasının onu istemediklerini ve her zaman abini kayırdıklarını yazmış. Neden abin gibi olmuyorsun falan filan. Bir şey söyleyeceğim. Neden olalım ki? Kendi kendime Tanrı aşkına Charles Swindoll'u yetiştiriyorsun ve ona karşı tavrın bu öyle mi diye düşündüm. Kimi yetiştirdiğin hakkında hiçbir fikrin yok. Onu yetiştir. Onu İsa için yetiştir. Sen de bir gün hoş bir sürprizle karşılaşabilirsin. Adama. Sırada özenle büyütme sorumluluğu vardır ve bu da Meryem'in omuzlarına yüklenmiştir. Şimdi buna da bakacağız. Luka 2'de yer alıyor ve keşke öyküyü okuyabilsek ama zamanımız yok. Bildiğini varsayıyorum. İsa'nın anne babası Fısıh Bayramı için Yeruşalim'e gitti. İsa 12 yaşındaydı. Artık geri dönüyorlardı ve bir günlük yol gittikten sonra İsa'nın yanlarında olmadığını fark ettiler. İsa'nın arkadaşları vardı, akrabaları vardı. Büyük olasılıkla artık kardeşleri de vardı. Çünkü toplamda 4 erkek ve en az 2 kız kardeş vardı. Bu yüzden kendi kendilerine İsa onların yanındadır diye düşündüler. Yanlarında daha sonra doğan küçük çocukları vardır diye de düşünüyorum. Bu şekilde bir günlük yol gittiler. İsa'nın yanlarında olmadığını fark etmediler. Sonra Yeruşalim'e geri döndüler. Şimdi sadece metni okuyorum. Onu bulmaları 3 gün sürdü. Muhtemelen şöyle düşündüler. Ah, Yeruşalim'de mahalledeki çocuklarla oynuyordur. Ama orada değildi. Hiçbir yerde yoktu. 12 yaşındaki bir çocuğun tapınakta ne işi vardı? Böylece 3 gün sonra onu buldular. Hiç çocuğunu kaybettin mi? Küçük bir apartman dairemiz vardı. Torunlarımdan biri düğmeye basıp asansörü çağırıp binmiş. Asansörde yalnız olduğunu fark etmemiş. Farklı bir katta asansörden inmiş ama doğru katta olduğunu sanmış. Çünkü bütün katlar birbirine benziyor. Biz tabii ki çocuk nerede? Sen alt kata bak, ben üst kata bakayım. Çocuğu bulmamız lazım diye düşünüyorduk. Bir futbol maçında 12 yaşındaki çocuğunu kaybettiğini düşünebiliyor musun? Saçlarına o anda aklar düşerdi diye düşünüyorum. Şimdi annesi konuşuyor. Konuşmaya annesi yön veriyor. Annesiyle babası onu görünce şaşırdılar. Annesi, çocuğum bize bunu niçin yaptın? Bak babanla ben büyük kaygı içinde seni arayıp durduk dedi. Ben de öyle düşünüyorum. O da şöyle cevap verdi. Beni niçin arayıp durdunuz dedi. Babamın evinde bulunmam gerektiğini bilmiyor muydunuz? İsa'nın anne babası olmak kolay değil. Kalıpları kırıyor. Ne demek babamın evindeyim? Senin babanın evi Nasıra'da, marangoz dükkanının yanında. Şu anda senin de orada olman lazım. Ama İsa, hayır. Benim babamın evi burası dedi. Onu yetiştirmek kolay değildi. Her zaman insan oluşundan değil, Tanrı oluşundan söz ediyordu. Kutsal kitabın orijinal dilinde İsa Meryem'e anne diye hitap etmez. Kadın diye hitap eder. Diğer dillere anne olarak tercüme edildiği zamanlar olmuştur. Bir düğüne gittiler ve düğünde şarap bitti. Tamam anne diyor. Hayır, ona anne demiyor. Ona kadın diyor. Kadın, benden ne istiyorsun? Benim alanıma girme diyor. Söylediği şey budur. Şimdi İsa'yı çarmıha gelmişlerdi ve ölüyordu. Bunu Yuhanna 19'dan okuyabilirsin. Şöyle der. Anne, işte oğlum. Sonra Yuhanna'ya bakar ve işte annen der. Ama kendisi ona anne demez. Neden? Meryem onun bedensel yönüydü ama o özünün Tanrı olduğunu biliyordu. Göklerdeki babasına karşı sorumlu olduğunu biliyordu. Ve en başından beri bu bağı, bu bedensel bağı koparmak istedi. Böylece Meryem onun ruhsal bir bağ olduğunu anlayacaktı. Çünkü bu sıradan bir çocuk değildi. O kesinlikle sıradan bir çocuk değildi. İsa'ya diğer çocuklarına davrandıkları gibi davranmadıklarını düşünüyorum. Sen de her çocuğuna farklı davranmalısın. Çünkü her çocuk farklıdır. Eğilimleri farklıdır. DNA'sı farklıdır. Tek bir davranış şekli hepsine uymaz. Bazı çocuklar çok hassastır. Bir bakışın bile onları ağlatmaya yeter. Bazı çocukların ağlaması için bir bakıştan çok daha fazlası gereklidir. Böyle bir akrabam var. Kim olduğunu belli etmemeye çalışacağım. Çikolataları yediği için cezalandırılırken uzanıp bir tane daha almıştı. O da İsa değildi. Ama Meryem bunu aşmak zorundaydı. Kutsal kitap İsa'nın onlarla birlikte Nasıra'ya gittiğini ve onları dinlediğini söyler. Meryem bütün bunları yüreğinde sakladı. Meryem bu annelik işini çözmeye çalışırken İsa da bilgelikte ve boyda gelişiyor, Tanrı'nın ve insanların beğenisini kazanıyordu. Son derece sıradan ama aynı zamanda eşi benzeri olmayan koşullarda büyüdü. Çocuklarına aynı şekilde davranma. Çocuklarını tanı. Çocuğunu anlayabilmek için dua et ve ona o şekilde davran. Onu Tanrı'nın isteğine uygun şekilde yetiştir. Şimdi Meryem'in yaşadığı asıl zorluğa geliyoruz. Tapınaktaki bu olaydan sonra Yusuf'un adını bir daha duymuyoruz. Yusuf gitmiş olamaz çünkü birazdan göreceğimiz gibi başka çocukları da oluyor ama Yusuf'la ilgili başka ayrıntı verilmez. Her şey Meryem'in üstüne kalmıştır. Bu sorumluluğu üstlenmek zorundadır. Güçlü bir kadın olduğundan en ufak bir kuşkum yok. Şimon onun kalbine adeta bir kılıcın saplanacağını söylemişti. Herodes'in Betlehem ve çevresindeki 2 yaşının altındaki bütün erkek çocukları öldürmesiyle bu kılıcı görmeye başlıyoruz. Herodes bunu İsa'yı ortadan kaldırmak için yapmıştı. Meryem bunların oğlu nedeniyle yaşandığını hemen anlamıştı. Ferisilerin İsa'nın yüzüne biz zinadan doğmadık diyerek onun zinadan doğduğunu ima etmeleri gibi kutsal kitapta okuduğumuz birçok tartışmaya göğüs germek zorunda kaldı. Anneni tanıyoruz, sen doğduğunda evli değildi. Meryem bütün bunları dinlemek zorunda kaldı. Bütün bunlara katlandı. Bir de aile içindeki zorluklar vardı. Şimdi tam olarak kaç çocukları olduğunu anlamak için kutsal kitaba bakalım. Markos 6. bölüm 2 ve 3. ayetler söylediklerini işiten birçok kişi şaşıp kaldı. Bu adam bunları nereden öğrendi diye soruyorlardı. Kendisine verilen bu bilgelik nedir? Nasıl böyle mucizeler yapabiliyor? Şimdi buna dikkat et. Meryem'in oğlu Yakup, Yose, Yahuda ve Simon'un kardeşi olan marangoz değil mi bu? Kız kardeşleri burada aramızda yaşamıyor mu? Bunların hepsi İsa'nın üvey kardeşleriydi. 4 erkek kardeşi olduğu kesindi ve en az 2 kız kardeşi vardı. Çünkü onlardan çoğul olarak söz edilmiştir. En büyük oğlu İsa olmak üzere 6 çocuğu daha çekip çeviriyordu. Bunu hayal edebiliyor musun? Merhaba arkadaşlar. Bugün bizi dinleyen bütün annelerle konuşmak istiyorum. İnanılmaz bir sorumluluğunuz var, öyle değil mi? Meryem Mesih'i doğurdu. Kusursuz olmayan kardeşleriyle kusursuz olan İsa'yı yetiştirme sorumluluğuna sahipti. Nasıl bir anneydi ama. Seni teşvik edecek birkaç söz söylemek istiyorum. Çocuklarınla ilgilenirken sürekli odaklanman gerekir. Ve bazen anne babalar olarak çok yoruluruz. Ve bu ne zaman bitecek diye sorarız. Bitecek. Sadık ol. Zaman geçtikçe Tanrı'nın anne babalar aracılığıyla neler yaptığına şaşıp kalacaksın.

0: 10 mesajdan oluşan Ailemiz İçin Verdiğimiz Mücadele adlı dizisinin Annenin Yüce Çağrısı adlı ikinci mesajını dinledin. Bir sonraki Kazanmak İçin Koşmak programında Meryem'in annelik çağrısı bize anneliğin ne kadar önemli olduğunu gösterir. Kazanmak için koşmak, senin yaşam yarışın için Tanrı'nın yol haritasını bulmana ve izlemene yardımcı olmak için hazırlanmıştır. İsa'yı tanıyabilmen ve yolun her adımında onu izleyebilmen için bir kutsal kitap öğretisi sunuyoruz.
1: Dinlediğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34.350 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 44 18'e fax çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light. 103.6 FM.

0: wherever you may lead.
1: Halkın ortak kullanım alanlarında solunan havanın kalitesi yükseliyor. Çünkü Türkiye'nin havası artık dumansız hava sahası.
2: Ben çocuğuma gözüm gibi bakarken birileri gelip yüzüne duman üflüyordu. Ama artık rahatım. Bir anne olarak çocuğumun sağlığı için dumansız hava sahası hareketini sonuna kadar destekliyorum.
1: Bütün anneler de sizin gibi düşünüyordur. Eminim.
3: Elbette. Bütün annelere destek vermeye çağırıyorum. Çok önemli.
1: Türkiye'nin havası artık dumansız hava sahası. Dumansız yaşama destek olun, havanızı koruyun.

0: Hoş geldiniz değerli Radyo Light dinleyicileri. Başka bir dünyadasınız. Ben Nisan.
1: Ben Gamze.
0: Hayatımızda ufak tefek farkındalıklar oluşturarak, birazcık denge kurarak, biraz kendimizi geliştirerek bambaşka dünyaların kapılarını açmanın mümkün olduğunu anlatmaya çalışan bir kişisel gelişim programındasınız. Bu program kimin için? Gençler, hep genç kalanlar, asla yaşlanmak bilmeyenler, bir de genç nesli yetiştirenler. Hoş geldiniz, doğru yerdesiniz.
1: Evet.
0: Biliyorsunuz ara ara kişisel gelişim, ara ara psikoloji konuları oluyor. Bazen eğlenceli konular yapıyoruz, finans oluyor vesaire vesaire. Bazen de sağlıkla alakalı konuşuyoruz ve bugün de o sağlık konularından biri. Şimdi biz bu uzun belki 100 programı aşan sürecimiz boyunca şöyle bir şeyden bahsettik. Sağlıklı yaşam derken işte sağlıklı finans yönetimi var, sağlıklı ilişkiler var ve biz bunların hepsine bakıyoruz. Neden? Çünkü holistik olarak yani bütünsel olarak gelişmemiz lazım. Öyle bir şeyin ucundan tutarak olmuyor. Ama dedik ki evet fiziksel sağlık da var ve egzersizden bahsettik, dengeli beslenmeden bahsettik, uykudan bahsettik, su içmekten bahsettik, bir sürü şey anlattık, detaylar verdik. Bugün de beslenmede mikrolardan bahsedeceğiz. Gamzeciğimiz yine o güzel girişlerinden birini yapsın bize bakalım.
1: Evet, daha önce sağlıktan söz ederken fiziksel sağlık için de gerekenlere değinmiştik. Sonrasında da sağlıklı beslenme neleri gerektirir? Şöyle bir bakmıştık. Örneğin unutkanlaştığımızda sebebi çok daha derin ve ciddi yerlerde ararken doktorumuz bize sadece B12 eksikliğimiz olduğunu söyleyebiliyorlar.
0: Evet evet, buna çok rastlıyorum. Özür dilerim kestim ama Alzheimer oldum ben falan diye gelip de sonra sadece iki B12 hapıyla iyileşen çok kişi gördüm yani. O yüzden mikroları lütfen lütfen küçümsemeyelim.
1: Evet. İşte bugün bazı fonksiyonlara bakacağız. Yani bunların eksikliğinde ne yaşanıyor? Bilelim ki düzenli olarak da kan testleri yaptırmayı da ihmal etmeyelim.
0: Evet. En son söylediğin en önemlisi. Birincisi, bunları yaptırmak yani bunlarla alakalı bir fikrimizin olabilmesi için maalesef yanlış anlaşılmalarda böyle hep yapıldığı gibi her şeyi böyle tonlarca yiyelim, alalım vitamin hapları, daha çok hap yapmadan önce gidip kan testi yaptırmamız gerekiyor. Var mı aramızda kan testinden korkan Gamzeciğim?
1: Yok. Yani
0: yok, korkmuyoruz. Sadece bayılıyoruz.
1: Evet, bayılıyoruz. Sadece korkmuyorum ama. İlginç
0: korkudan
1: bir şey
0: değil, doğrudan bayılıyor.
1: Evet.
0: Hatta şöyle diyor, ben bayılacağım diye küt gidiyor. O arada yakalamak gerekiyor.
1: Ne yazık ki içim gidiyor.
0: Evet. Yapacak bir şey yok.
1: Bir
0: efendim, korkuyorsanız da korkunun ecele faydası yok. Gidip o kan testlerini yaptırmamız gerekiyor. Neden gerekiyor? Öncelikle kamu spotu. Lütfen bilinçsiz ilaç kullanmayın. Bunlar da neticede vücudun bazıları, evet, fazlasını vücudun attığı şeyler. Örneğin C vitamini. C vitamininin fazlası vücut tarafından atılıyor. Doğru, süper, ama bazıları öyle değil. Örneğin çinko. Bir kişi biliyorum ki çinkodan zehirlendi. Neden? Doktor demiş ki çinko tırnağına saçına iyi gelir. Tamam, çinkoyu almış zehirlendi en sonunda.
1: Sürekli
0: neden?
1: Sürekli almaya devam etmiş.
0: Çünkü vücudunda çinko eksiği yokmuş ki. Saçının hani yani cansız olmasının sebebi başka. Dolayısıyla önce gidip bu değerlerimize baktırmamız ve ona göre eğer takviye gerekiyorsa almamız gerekiyor. Bu bir. İkincisi, eğer mümkünse bunları doğal gıdalardan alabilir miyiz acaba? Hani böyle kutu kutu ilaçları güzel güzel böbreklerimize yüklemektense biraz belki hani doğalıyla idare etmeye çalışmak lazım. Örneğin mesela bana selenyum hapı al dediler. Bu arada bugün selenyumdan bahsetmeyeceğiz galiba, o kadar detaya girmedik ama selenyum hapı al dediler. Ben onun yerine badem yemeyi tercih ettim. Bu da bir tercihtir.
1: Çözüm.
0: Evet.
1: Peki ne sıklıkla kan testi yaptırırsın?
0: 6 ayda bir yaptırmak gerekiyor bence. Yani özellikle aslında kışın belki daha çok yaptırmak gerekiyor. Çünkü D vitamini eksikliği çok çıkıyor bu ara herkeste. Şimdi Hashimoto, bu tiroid hastalıkları falan da çok moda oldu. Yani çok moda oldu derken hepimizde çıkıyor galiba. Onlar da bir şekilde vitaminlerin emilimini azaltıyor bu tür hastalıklar. Yani metabolizma hastalıkları. Dolayısıyla mümkünse 6 ayda bir yaptırmak gerekiyor en az. Tabii bu arada bunun tam tersi var. sürekli bana bir şey mi oldu, sarı mıyım ben bugün falan deyip test yaptıranlar. Böyle de olmayınız efendim, bu kadar da gerek. Evhamlı olmayalım ama 6 ayda bir rutin kontrol yaptırmak, eğer hani bir hastalığınız varsa belki 3 ayda bir yaptırmak yeterli olacaktır. 6 ay iyidir özetle.
1: Peki genelde eksikliklerin çıktığı bir şeyin var mı?
0: Var. B12. İşte o hani Alzheimer oldum benlerden biri benim. Maalesef vücudum, yani birincisi çok et yemekten falan hoşlanan biri değilim. Eskiden vejetaryendim. Sonra ciddi problemler yaşadım. B12 hapını da vücudum tutmuyor çünkü Hashimoto hastasıyım. Neyse, uzun uzun anlatmayayım. Uzun lafın kısası, bir gün televizyon kumandası yok, tuzluğu bulamıyorum vesaire. Neticede televizyon kumandası buzdolabından, tuzluk çamaşır makinesinden çıktı. B12 eksikliğinde bayağı, eskiler böyle amiyane tabirle bunamak diyor ya, bayağı zihnen probleminiz varmışçasına unutkanlaşıyorsunuz. Etkiliyor. Yani mesela televizyon programına gidiyorum, çantayı unutmuşum, hani kostüm yok falan ortada. Her şeyi her yerde unutabilirsiniz. Yani bir gün bütün koca okul, ki okul 5 kat ve büyük, bütün okulu aradım, telefon nerede? Yani bulamıyorum telefonumu vesaire gibi şeyler yaşayabiliyoruz. Tabii işte gözümdeki gözlüğü aramak, yani her şey olabiliyor.
1: Elimdeki telefonu aramak.
0: Elimdeki telefonu aramak. Anahtarı kapının arkasına takıp orada bırakmak. Sonra güvenliğin gelip işte anahtarınız dışarıda demesi. Böyle şeyler olabiliyor. Yani tabii bunun daha büyüğü de var. B12 eksikliğinin bana yaptığı şey, sınavım var. Almanya'dayım. Ertesi günü morfoloji sınavım varmış. Gece 3:30. Bir arkadaşım aradı. Sınava çalışıyor. Bir soru sordu. Dedi ki ya dedi bunlar nedir? Dedim ne oldu? Sen sınava çalışmıyor musun dedi. Sonra dedim ki aa, sınav varmış. Yani sınavı unutacak kadar, ki ben umursamayan bir öğrenci asla değildim. Maalesef unutkanlaşabiliyorsunuz ama bende B12 eksikliği var özetle.
1: Evet, o zaman teker teker bazı mikrolara ve eksikliğinin yol açtığı semptomlara bakalım.
0: Önce bir araya gidelim.
1: Girelim, evet.
0: Hadi bir araya gidelim, evet. Birazcık müzik dinleyelim.
1: Bölünmeden bir araya girelim. Bu arada sizin belki bu eksiklikler durumundaki komik hallerinizi paylaşmak isterseniz yazabilirsiniz. Baskabirdunya369@gmail.com. Aradan sonra buradayız.

0: Tekrar hoş geldiniz.
1: Hoş geldiniz.
0: Radyo Light'tasınız.
1: Başka bir dünyadasınız.
0: Ben Nisan.
1: Ben Gamze.
0: Bugün beslenmede mikrolardan bahsediyoruz.
1: Evet.
0: Buyurunuz Gamze Hanımcığım.
1: Dedik ki bu mikrolara yavaş yavaş eksikliklerine ve bu eksikliklerin yol açtığı semptomlara bakmaya başlayalım.
0: Tabii ki, buyurun.
1: Öncelikle B12 eksikliği.
0: Ben bolca anlattım, kendi halimden anlamışsınızdır ama evet, buyurun.
1: Evet, kansızlığa neden olabiliyor. Pernisiyöz anemi olarak da tanımlanan, kansızlığa bağlı olarak çarpıntı, efor kapasitesinde azalma, çabuk yorulma ve halsizlik, konsantrasyon bozuklukları ve göz kararması gibi şeylere sebep olabiliyor.
0: Ve kendinizi kalp hastası sanabilirsiniz. Baya böyle hani pır pır ediyor gibi kalbiniz çarpıyor falan. Çok ilginç diyebilirsiniz ki benim çarpıntım var ve böyle birden nefesiniz kesiliyor. Haliniz, derler ya, takatim kesildi. Birden evet. Mesela merdiven çıkıyorsunuz. Bir basamak önce hiçbir şey yok. Hani insan yavaş yavaş yorulur ya. Birden gidiyor böyle. Sonra bu kansızlıktan dolayı her şeyin kokusunu inanılmaz fazla almaya başlıyorsunuz falan. Av köpeği gibi buradan şu geçmiş falan diye dolaşıyorum koklaya koklaya. Kansızlık sürekli üşümenize sebep oluyor.
1: Olabilir.
0: Halsiz hissediyorsunuz haliyle. Aman, saçlarınız da dökülebiliyor. Gerçi saç dökülmesinin başka bir sürü sebebi var.
1: Ama
0: sende
1: sebep
0: var mı
1: olabiliyor.
0: B12 eksikliği?
1: Yani zaman zaman var galiba. Çünkü ben de çok çabuk yorulduğumu hissediyorum. Konsantrasyon bozukluğu kesinlikle yaşıyorum. Göz kararması ara ara bende de oluyor. O zaman bunu yiyeceklerle takviye ederek tamamlamaya çalışıyorum.
0: Tabii Nisan kırmızı et yesin. Nisan'ın evet. Kırmızı etle bağlantısı şey.
1: Ha, en azından köfte. Yiyebiliyorum onu.
0: Yok, benim haplarım var. Ben haplarımı alıp mutlu mesut yaşıyorum. Yalnız tekrar lütfen uzmanlara danışın.
1: Danışın.
0: Lütfen
1: evet.
0: Kendinize teşhis evet, koymayın. Yani. Gidin testi yaptırın. Hı-hı, ben de kesinlikle. Vardır demeyin. Belki sizin kalp çarpıntınızın sebebi farklı.
1: Başka bir şey.
0: Lütfen gidip test yaptırın. Korkmayın. Ya azıcık bir tanecik iğne batırıyorlar. Hiçbir şey olmuyor.
1: Evet. Bir diğeri C vitamini eksikliği. C vitamini eksikliğinin görüldüğü durumlarda da kansızlık, diş eti kanaması, cilt morarması gibi durumlar görülebiliyor.
0: C vitamininin fazlası vücuttan atılıyor. Dolayısıyla C vitamini fazlalığından korkmanıza gerek yok. Küçükken bize böyle öğretiliyordu işte, A vitamini şeyde yağda çözünür, C vitamini suda çözünür falan. Hı-hı. C vitamini fazla aldığınız zaman vücudunuz onu depolayıp bir şey yapmıyor yani. Normal idrarla atılıyor. Dolayısıyla C vitamininden korkmamıza gerek yok. İşte C vitaminini de böyle sürekli kalsiyumla vesaire alacağınız, işte B12 dedi ki hani et, kırmızı et vesaire yemek lazım. Hı-hı. Bütün protein nerede B12 yok bu arada. Kırmızı et maalesef gerekiyormuş. Hı hı. C vitamini içinde illaki aman limon sıkayım narinciye değil. Maydanozda da var yani, bakın C vitamini içeren şeyler, işte kuşburnu gibi şeyler de aslında normalde bu orman meyvesi dediğimiz şeylerde falan çok oluyor. Ve maydanozun çok yararlı olduğunu biliyorum bu konuyla alakalı olarak. Kivide vesaire çok var yani, sadece narinciye ile alakalı değil. Ve bu arada lütfen, biz bu mikroları anlatırken besinlerden bunları alın diyoruz ama bu besinden kastımız mümkünse paketli olmayan ürünler. Yani gidip siz belirli markaların meyve suyunu aldığınız da orada C vitamini var yazsa bile arkasını bir okuyun. Yani o kadar eser miktarda, %30'u onun meyve. Onun yerine kısacası gidip portakalı alınız, yiyiniz, içiniz, sıkınız. Mümkün olduğu kadar bunları doğal yollardan alırsak eğer sağlığımız için çok daha iyi olacak.
1: Evet, mümkünse o şekilde yapmanız gerçekten çok önemli.
0: Sen C vitamini nereden alıyorsun?
1: C vitaminini hap olarak da alıyorum ama limon ve işte maydanoz da yiyebiliyorsam değil, yemeye çalışıyorum.
0: C vitamini aslında kolay bulunur. Pek çok gıdada var. Böyle B12 gibi daha az yerlerde olan bir şey değil. Dolayısıyla aslında bunu bulmamız çok kolay. Çok pahalı da olmuyor C vitamini. Şey vardı bir de, hibisküs tohumu mu? Öyle bir şey mesela, onda da çok C vitamini var. Ama kuşburnu falan bir, ya keşke şöyle ufacık bir bahçemiz olsa, iki tane çalı eksek aslında hallolacak işimiz yani. En azından belki balkonda saksının içinde maydanoz yetiştirebiliriz, o da mümkün. Geçelim sıradakine.
1: Evet, D vitamini. Muzdarip olduğum durumda eksiklerden bir tanesi.
0: D vitamini konuşmak istiyorum. Evet öğretmenim. D vitamini. Geçenlerde bir arkadaşımız dedi ki her yerim ağrıyordu, ki bu kişi yani 30 yaşın altında. Gayet genç. Her yerim ağrıyor, depresyona girdim dedi. Bakın bu mikroların bazılarının eksikliği maalesef depresyon belirtisi gösteriyor.
1: Evet.
0: Siz sanıyorsunuz ki ruhsal bir probleminiz var. Bu sefer şöyle bir şey yapıyorlar. Gidiyorlar doğrudan, şimdi çok da moda olduğu için, psikoloğa. Halbuki aslında o D vitaminini aldığı zaman düzeliyor. D vitamini normalde güneşte var. Eğer siz ben güneşte kendimi daha hissediyorum, güneş olmayınca mutsuz oluyorum diyorsanız belki de D vitamini eksikliğiniz olabilir. Bazı psikolojik sandığımız şeylerin aslında sebepleri gayet fizyolojik.
1: Çok ilginç değil mi?
0: Evet, çok ilginç.
1: Gerçekten.
0: D vitamininin evet ilaçları var. Böyle kapsül gibi ilaçları var ya da ekmeğe mi damlatılıyor?
1: Evet, ekmeğe damlatılır şekilde de hap şeklinde de satılabiliyor.
0: Onun yerine güneşe çıkınız. Güneşle de alakalı doktorlar şey diyor, bileklerinizin, avuçlarınızın açık olması gerekiyormuş. Oradan emiyormuşuz. Oradaki derinin yapısından dolayı oradan daha çok giriyor sanırım. Dolayısıyla böyle gidip güneşi avuçlayınız efendim. Bol bol güneşe çıkınız. Güneşe çıktığımız zaman tabii ki güneş kremi sürecekseniz sürün ama o hep böyle teyzemler falan, yaşlılar derler. Kemiklerin güneş görsün. Evet, o kemiklerin güneş görmesi gerekiyor.
1: Kesinlikle.
0: Oku bakalım evet, neler yapıyormuş.
1: D vitamininin eksikliklerinde Nisan'da söylediği gibi kas ve kemik zayıflığı, üzgün hissetme, kesinlikle bunu yaşıyorum gerçekten. Ağrı hassasiyetinde artma, kronik diş eti hastalıkları, yüksek tansiyon, yorgunluk ve uyku hali kesinlikle oluyor. Ruh durumunda dalgalanmalar oluyor.
0: Aa Gamze.
1: Dayanıklılıkta azalma oluyor. Fazla kilo, bağırsak sorunları yaşanabiliyor. Baş terlemesi ya da alerjilerde artış gibi durumlar olabiliyor.
0: Ne kadar ilginç değil mi? Normalde aslında D vitamini ama alerjinizi etkiliyor. Hmm. Ruhsal durumunuzu etkiliyor. Ne bileyim, aslında normalde kaslarınız ağrıyor. Siz sanıyorsunuz ki kaslarınızda bir şey var. D vitamini çünkü kasla alakalı olarak aklımıza gelen bir şey değil. Ya da evet, kemikle alakalı bize küçüklükten beri işte kalsiyum öğretildi. Evet, kalsiyum da tabii, ona da geleceğiz. O da önemli. Ama D vitamininin bu kadar çok şeye etki ettiği büyük bir gerçek. O yüzden derler ya, güneş girmeyen eve doktor girermiş.
1: Gerçekten öyle. Evet, bir araya girelim. Ondan sonrasında tekrardan uzun uzun devam edelim. Bu arada sizler bize yorumlarınızı, varsa sorularınızı yazabilirsiniz. baskabirdunya369@gmail.com. Aradan sonra tekrardan burada olacağız.

0: Tekrar hoş geldiniz.
1: Hoş geldiniz.
0: Radyo Light'tasınız.
1: Başka bir dünyadasınız.
0: Ben Nisan.
1: Ben Gamze.
0: Bugünkü konumuz beslenmede mikrolar, yani vitaminler, evet, mineraller falanlar filanlar. Hı-hı. Evet. Buyurunuz efendim, bir sonraki nedir?
1: E vitamini eksikliği.
0: E vitamini hep deyince böyle bütün kremlerin üzerinde E vitamini,
1: evet,
0: E vitamini diye yazıyor. Demek ki ciltle alakalı bir şeymiş, evet, E vitamini. Buradan bunu anlıyoruz.
1: Görme problemleri, halsizlik, yorgunluk, kansızlık, deride ve dilde çatlaklar oluşabiliyormuş. Ciltte kolay morarma olabiliyormuş. Kas ve kemik ağrıları oluşabiliyor. Kas kaybı, tırnak ve saç sağlığının bozulması gibi durumlarda yer alıyor.
0: E vitamininin ilacı var ama yani mesela salatalık, salatalık da var benim bildiğim. Evet. Ben salatalığı çok severim. Ya hani hayatımıza böyle tuhaf atıştırmalıklar girdi. Böyle bir sürü paketli gıdalar. Evet, tatları çok güzel, bayılıyoruz hepsine. Ama o kadar koruyucu maddeyi, o kadar kimyasalı bünyemize sokmak yerine mesela eskiden ben hatırlıyorum annem atıştırmalık diye meyve getirirdi. Ya da böyle limon, tuz falan koyardı. Havuçlar, salatalıkları böyle uzun ince doğrardı. Hmm. Ve bakıyorum onlar da gayet yararlı oluyor. Yani gençler biraz inanın, mesela spor falan yapıyorsanız bir süre sonra antrenmanlarda bile performansınızın arttığını göreceksiniz. Dolayısıyla böyle o atıştırmalıkları biraz daha bu şekilde sağlıklı yere doğru eğer çekmeyi başarırsanız o kas ağrılarınıza daha kolay geçecek, daha kolay kas kütlesi kazanacaksınız vesaire. Ki salatalık müthiş bir şey çünkü çoğunluğu su. Kalori olarak da zaten çok fazla kalorisi yok. Ortalama 15 kalori falan. Kalori kısmı çok önemli değil ama su oranı çok yüksek. Dolayısıyla eğer su içmeyen biriyseniz hem E vitaminini bol bol alıp hem de su depolayabilirsiniz bir yandan. Sen hiç E vitamini alıyor musun?
1: Takviye olarak almıyorum ama beslenme olarak devam ediyorum.
0: Benim geçenlerde sesimde ciddi bir problem olmaya başlamıştı. Kışın daha doğrusu geçenler. Bakayım. Oldu bayağı oldu. Şöyle, doktora gittiğimde E vitaminden kaynaklanabileceğini söylediler. Ve ben dolayısıyla E vitamini iğnesi yaptırdım o zaman. Ve araştırdığımda da gerçekten sesinizde bir problem varsa E vitamini eksikliğinden olabiliyormuş. Burada bizim saydıklarımız arasında bu yoktu. Ne gibi bir ilgisi olduğunu açıkçası bilmiyorum. Ama genel olarak dokuları onardığı için muhtemelen kas dokusunu da onarıyor ve ses teli dediğimiz şey aslında kas tabii ki. Dolayısıyla sesinizde de bir problem varsa bülbül gibi şakımak istiyorsanız E vitamini alın efendim. Sıradaki nedir?
1: Sıradaki çinko. Yeterli miktarda çinko alınmaması enfeksiyonlara, bağırsak fonksiyonlarının değişimine, anemiye ve otoimmün sisteminin hastalıklarının oluşmasına da zemin hazırlayabiliyor.
0: Bu ne demek biliyor musunuz? Bağışıklık sisteminiz çöküyor.
1: Evet.
0: Ne kadar ilginç bir şey ki çinko dediğiniz şey bir metal.
1: Kesinlikle.
0: Ve normalde zehirli. Gerçekten de fazlası sizi zehirler. Vücudumuzda her şeyin bu kadar büyük bir dengede olması ne kadar mükemmel bir şey. Az önce söylediğim gibi çinkonun fazlası maalesef atılamıyor vücuttan. Dolayısıyla sizi zehirleyebiliyor. Ayrıca epileptik, yani epilepsi gibi bir hastalığınız varsa, nörolojik ya da işte beyinle alakalı bir hastalığınız varsa çinko almayın. Çünkü bazı durumlarda zararlı olabiliyormuş. Böyle epileptik bir kişiyi bayılmalarını sıklaştırdığını biliyorum. Dolayısıyla bu gibi şeyler, C vitaminini her zaman alabilirsiniz. Hiç problem değil. E vitaminini, salatalık yiyin, kilo varca ne olabilir ki? Ama çinko gibi şeyler tehlikeli. Çinko gibi şeyler bilinçsiz olarak alındığında size yararından çok zararı olabilecek bir şey. Ama bakarsanız eğer, mesela benim durumumda zaten benimki bir bağışıklık sistemi hastalığı idi. Şu an iyiyim aslında, bir şeyim yok. Peki değil mi? Var mı? Yok.
1: Yok.
0: Çinkonun bunda çok önemli olduğunu görüyoruz. Bana da zaten doktor sürekli olarak çinko veriyor. Bağışıklık sistemini toparlayabilmek için. Hani eğer diyorsanız nerede kim grip olduysa bütün virüsü ben kapıyorum diyorsanız eğer, o muhtemelen çinko eksikliğindendir. Evet, mesela C vitamini de bağışıklığı güçlendiriyor. Hani böyle hastalanırız, bize böyle limonlar falanlar içirilir vesaire ya. Evet, bu doğru ama öte yandan sadece C vitamini tek başına bir şey yapamıyor. C vitamini damar sağlığı ile de alakalı. Damarlarınızda doku bozulması olabiliyor. C vitamini eğer eksikliği ileri derecede varsa. Dolayısıyla şu limonlara, portakallara, çileklere, C vitaminli başka şeylere lütfen dört elle sarılalım. Hadi bir sonrakini de söyle, öyle araya gidelim.
1: Magnezyum.
0: Daha az önce ufak bir şey için eczanedeydik. Bir teyze magnezyum almaya çalışıyordu. Çünkü ona demişler ki bu olmazsa uyuyamazsın. Benim anladığım. Evet. Ne oluyormuş?
1: Evet, eksikliğinde belirtilerinde iştahsızlık, bulantı, kusma, saç dökülmesi, kabızlık, yorgunluk, halsizlik oluşabiliyor. Daha şiddetli vakalar ise de kas krampları, kardiyak aritmiler, uyuşma, konsantrasyon eksikliği ve zihinsel bulanıklık da görülebiliyormuş.
0: Evet, böyle bir tanıdığım var. Parmaklarının uçları uyuşuyordu sürekli. Meğer aslında sadece basit bir şekilde magnezyum eksikliğindenmiş. Ne kadar ilginç. İşte onu da mesela psikoloğa götürdüler. Yok işte nörolojiye götürdüler, şuna götürdüler, buna götürdüler. Tabii onlar da testi yaptıklarında çok aklı başında bir psikoloğa götürmüşler. O da önce demiş gidip test yaptırsın aile hekiminden, ondan sonra bana gelsin. Onda mesela ortaya çıkıyor magnezyum eksikliği olduğu. Çok ciddi uyuşmalar yapabiliyor. Kardiyovasküler, kalp ve damar hastalıkla alakalı. Aritmi de ritim bozukluğu. Kalbinizde böyle güm güm güm güm, hani pıt pıt pıt pıt atarken pıt pıt pıt deyip böyle birden ritminin bozulduğu ya da böyle hop ediyor derler ya. Gibi. Bir şeyler oluyorsa aslında onlar normalde vitamin eksikliklerinden ya da magnezyum eksikliğinden vesaire oluyor. Kramp meselesine gelelim. Kramp meselesinde tek başına magnezyum etkili değil aslında. Bir de potasyum meselesi var. Ama magnezyumun krampı büyük ölçüde engellediği doğru. Ben öğretmenken ve bütün gün ayakta koşuştururken çok sık kramp giriyordu bana. Yani geceleri uykumdan kramp girerek uyanıyordum. Ya da spor yaparken mesela çok hızlı bir şekilde kramp girebiliyor. Eğer böyle bir durumunuz varsa, kramp girmesi gibi, magnezyum almanız gerekiyor. Bunun illaki, yine süreye geçirdik, araya girmedik. Tamam, gireceğiz. Bunun illaki hap olarak alınmasına gerek yok. Zaten hapları da biraz pahalı geldi açıkçası bana. Onun yerine maden suyu içebilirsiniz. Yalnız maden suyundan kastım soda ya da gazlı içecek değil. Gerçekten mineral, arkasına okuyun. İçinde mineralleri olan normal maden suyundan bahsediyorum. Marka söyleyemiyorum ama siz onları bilirsiniz. En doğal olan, en temel olanlardan. Markete gidip arkalarını okursanız, bir de zaten şu marketlere gittiğimizde bir şeylerin arkasını okumak gibi bir alışkanlığımız gelişse çok iyi olacak.
1: Çok önemli.
0: Hadi bir araya gidelim.
1: Evet, araya girelim. Sizler bize yorumlarınızı yazabilirsiniz. baskabirdunya369@gmail.com. Aradan sonra tekrardan burada sizlerleyiz.

0: Tekrar hoş geldiniz
1: hoş
0: değerli
1: geldiniz.
0: Radyo Light dinleyicileri. Başka bir dünyadasınız. Ben Nisan.
1: Ben Gamze.
0: Bugün neden bahsediyorduk Gamzeciğim?
1: Bugün mikrolardan bahsediyoruz.
0: Evet.
1: Vücudumuzdaki.
0: Dedik ki beden sağlığımız için iyi beslenmemiz gerekiyor. Tamam. İyi beslenme ne? Bir sürü şeyden bahsettik. Geldik mikrolara. Bunlar biraz daha ayrıntı. Evet. Hep annelerimiz, babalarımız, büyüklerimiz bize diyor vitamin ye birazcık, meyve ye, sebze ye vesaire. Boşu boşuna mı diyorlar? Nelere baktık genel olarak şimdiye kadar? Bu vitaminlerin eksikliği bize depresyon olarak geri dönebiliyor. Saç dökülmesi olarak geri dönebiliyor.
1: Evet.
0: Ondan sonra başka ne? Tırnaklarımızın kırılması, çatlaması olarak geri dönebiliyor. Sürekli dudaklarda, deride çatlaklar, ağzımızda, oramızda, buramızda yaralar çıkması olarak geri dönebiliyor. Ondan sonra görme bozukluğu olarak geri dönebiliyor. Bağışıklık sisteminin çökmesi de her gördüğünüz "Aa sen de mi nezlesin? Gel ben de olayım." şeklinde eğer bütün virüsleri topluyorsanız bağışıklık sisteminin zayıflaması olarak geri dönebiliyor. Kramp olarak geri dönebiliyor. Diyelim ki spor yapıyorsunuz. Ha herkes spora ilk başladığında proteinde protein, kreatin ek bir şeylere dalıyor ama ondan önce halledilmesi gereken başka mikrolar var ki sağlıklı bir şekilde kas sisteminiz kendini yenileyebilsin. Sıradaki nedir efendim?
1: Potasyum eksikliğinde kaslarda kendisini hissettiriyor. Yeterli potasyumun alınamadığı durumlarda hem sinirler hem kaslar sağlıklı çalışamıyor ve vücutta sıvı dengesi sağlanamıyor. Tansiyonda kontrol altında tutulamıyor. Böbrek taşı riski düşük kalsiyuma yol açabiliyor. Aşırı potasyum eksikliği de felce de götürebiliyormuş.
0: Potasyum her yerden bulabileceğimiz bir şey olduğu halde neden eksikliği bazen çıkabiliyor hiç anlamıyorum. Potasyum en temel neyde var biliyor musun? Patateste var. Çünkü kök depo. Aynı zamanda muzda var. Ve magnezyumla birlikte bu kramptır, kastır, kasılmalar bunlardan sorumlu devlet bakanımız normalde potasyum. Sende hiç böyle potasyum ya da herhangi bir şekilde kas krampları falan gibi bir şey oldu mu?
1: Ayaklarımda kasılmalar oluyor. Muz yiyorum ve gerçekten de işe yarıyor.
0: Zaten de genelde ben spor yaparken hocalar şey diyordu. Bir elinizde maden suyu, bir elinizde muz olursa sorun yaşamazsınız. ve ben bir ara gerçekten tabii ki yani normal yemeklerden bahsetmiyoruz ama sürekli olarak işte hem magnezyum hem potasyum vesaire almamız gerektiği için günde işte iki tane falan maden suyu içiyordum. Tabii onu da boş mide içmemek lazım. İnanılmaz derecede problem yaratabiliyor. Yani mide ağrıları çekmeye başlarsınız bu sefer. Ama sonuçta ben şunu gördüm. Bir ara sadece böyle takviyelerle vesaire kendimi toparlamaya çalıştığım zaman oldu. Bir yere kadar evet olabiliyor. Doğru eğer hiçbir şey yiyemiyorsanız, yapamıyorsanız. Ama sonradan şunu fark ettim. Bunları doğal yollarla aldığınızda vücudunuz bir şekilde daha kolay sentezliyor. Ben de doğal şekilde almak, işte o muzu yemek, o maden suyuna hani abanmak diyeyim vesaire daha çok işe yaradı. Yoksa ben de öyle kutu kutu kutu kutu evde hala kutuları duruyor. Şişe şişe bir sürü Q10'leri bilmem neleri bir sürü şey var evde. Ama en çok gerçekten de onu doğal yollarla almak işe yarıyor. Yoksa çünkü multivitaminlerin de içinde her şey var. Ama sizin belki ne bileyim D vitamini eksiğiniz var ama A vitamini eksiğiniz yok. Ama siz hepsini kendinize dayamış oluyorsunuz. Dolayısıyla bazılarının da fazlalığı da problem oluşturduğu için gerçekten bilinçli bir şekilde önce bir uzmana danışıp önce bir test yaptırıp ha ben de bu eksikmiş deyip ona göre bir şeyler almak, yemek, içmek lazım. Sonraki nedir?
1: Ve geldik kalsiyum eksikliğinin belirtilerine. Kemiklerin zayıflaması, tırnaklarda deformasyon, kırılmalar, deride kuruluk oluyor. Kas ağrıları ve kramplar da oluyor. Yaygın epileptik nöbetlere sebep olabiliyormuş. Ağız çevresinde parmaklarda uyuşukluk, karıncalanma hissi oluşturuyor. Ve çocukların dişlerinin gelişim bozukluklarına da, diş çürümelerine de sebep oluyor.
0: Kalsiyum bize çocukluktan beri süt iç yoksa büyümezsin şeklinde evet. Anlatılmaya çalışılan bir mikrodur kendisi.
1: Evet.
0: Evet doğru, süt iç yoksa büyümezsin doğru. Çünkü kemik gelişiminde gerçekten de çok büyük rol oynuyor. Burası yadsınamaz bir gerçek ama sadece sütte yok. kalsiyum. Ayrıca da bakmak lazım bizim kullandığımız bu UHT sütlerde ne kadar kalsiyum kalıyor. Bir de şimdi gitgide yağlarını, o süt yağı yani laktozunu içindeki azaltıyorlar. Laktoz intoleransından dolayı yapıyorlar bunu aslında normalde. Ama bir bakmak lazım kalsiyum oranlarına da etki ediyor mu? Yine bademde vesaire çok kalsiyum olduğunu, kabak çekirdeğinde vesaire çok olduğunu söylüyorlar. Ben de zaten böyle baktım bunların nelerde var yani E vitamini bilmem ne falan filan. Yoksa hepsinin ayrı ayrı şişe şişe vitaminini almaya çalışsak başa çıkamayız maddi olarak. Dolayısıyla bunları yemek gerekiyor. Ve bir hocam vardı yine spor yaparken derdi ki yemeniz gerekenleri yemeye çalışsanız zaten abur cubur yiyecek yer kalmayacak.
1: Kalmayacak.
0: Dolayısıyla zaten zayıflayacaksınız. Evet. Daha sağlıklı hale geleceksiniz. Ben o zaman zayıflamak için zaten 48 kiloydum da yani zayıflamak için yapmıyordum sporu ama genel olarak zayıflamak için yapanlar için yapmıyordum sporu ama genel olarak zayıflamak için yapanlar için kendi

0: zorundayım diyor. O yüzden de özellikle böyle karın çevresinde vesaire yağlar birikiyor. Yani çünkü neden? İç organları korumak istiyor. Dolayısıyla önce bu mikroların, tabii makrolarımız da vardı, onlara da yani değinmiştik daha önce, biliyorsunuz protein, karbonhidrat ve yağ dengesi. Yağdan kastımız kızartma yağı değil, tabii ki yararlı yağlar var. Mesela avokadoda da yağ var, zeytinyağı, ceviz yağı vesaire. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor, biliyoruz. Ve böyle ketojenik diyetlerde vesaire yağlara çok önem veriliyor. Karbonhidrat yerine vücudun yağdan enerji çevirmesi sağlanılmaya çalışılıyor. Ama biz bunları da yaptığımızda yine yeterli olmuyor. Çünkü tamam, ama bu makroları sentezleyebilmek için yine vücutta doğru bir şeyler olması lazım. İşte o doğru bir şeyleri de ancak mikrolarla sağlayabiliyoruz. Dolayısıyla siz eğer spor yapıyorsanız istediğiniz kadar protein yiyin. Eğer mikro dengeniz doğru değilse hiçbir işe yaramayacak. Hadi bir ara verelim.
1: Verelim. Ondan sonrasında kalanları da konuşalım birlikte. Bu arada yorumlarınızı, sorularınızı yazabilirsiniz bize. baskabirdunya369@gmail.com. Aradan sonra buradayız.

0: Tekrar hoş geldiniz.
1: Hoş geldiniz.
0: Radyo Light'tasınız.
1: Başka bir dünyadasınız.
0: Ben Nisan.
1: Ben Gamze.
0: Ve size makrolardan daha önce bahsetmiş olduğumuz için bugün beslenmede mikrolardan bahsettik. Gamze'cim, biliyorum aramıza yeni katılanlar var. Dolayısıyla şöyle bir baştan özetlemek ister misin?
1: Evet, tabii.
0: Neyin eksikliğinde ne oluyor? Çünkü ben sürekli araya girdim. Bunların hangi besinlerde olduğunu falan söyledim. Birazcık karıştı. Buyurun efendim.
1: Evet, B12 eksikliği kansızlığa neden olabiliyor. Anemi olarak da tanımlanan, kansızlığa bağlı olarak çarpıntı, efor kapasitesinde azalma, çabuk yorulma ve halsizlik, konsantrasyon bozuklukları ve göz kararmasına sebep olabiliyor. C vitamininin eksikliği görülen bireylerde de kansızlık, diş eti kanaması, ciltte morarma gibi durumlar görülebiliyor. Bazı durumlarda ise yara iyileşmesinde yavaşlama ile tanımlanan iskorbüt adı verilen bir hastalığın ortaya çıkabileceği görülüyormuş. Bağışıklığı da düşürüyormuş. D vitamini kas ve kemik zayıflığı, üzgün hissetmek, ağrı hassasiyetinde artma, kronik diş eti hastalığı, yüksek tansiyon, yorgunluk ve uyku hali, ruh durumunda dalgalanmalar olabiliyor dedik, dayanıklılıklarda azalma, bağırsak sorunları, baş terlemesi ve alerjilerin de artmasına sebep oluyor eksikliği. E vitamininin eksikliğinde görme problemleri yaratabiliyormuş, halsizlik ve yorgunluk yapabiliyormuş, kansızlık deride ve dilde çatlaklar, ciltte kolay morarma, kas ve kemik ağrıları yapabiliyor.
0: Ay içim şişti ama zormuş hepsinin eksikliği, evet.
1: Kas kaybı, tırnak ve saç sağlığının bozulması gibi durumlar yer alabiliyormuş. Çinkonun eksikliğinde yeterli miktarda alınmadığında enfeksiyonlara, bağırsak fonksiyonlarının değişimine sebep oluyormuş. Anemiye, yani kansızlığa ve otoimmün bağışıklık sistemi hastalıklarının oluşmasına zemin hazırlayabiliyormuş. Kuru ve pürüzlü bir cilt oluyor ve saç dökülmesi, tırnak bozuklukları, görme sorunları yapabiliyor. İshal, iştahsızlık da çinkonun eksikliğinde belirtilerini gösterebiliyor.
0: Evet, yine araya gireceğim. Kozmetik olarak da şöyle düşün. Diyelim ki yani saçım dökülüyor ya da saçım parlak değil ya da işte tırnaklarım kırılıyor falan. Hanımlar, doğrudan gidip dıştan şu saç kremini alayım, şu bilmem neyi kullanayım, evet, şu tırnak bakım yağını alayım ile sadece o semptomları geçici olarak bastırmaya çalışıyorsunuz. Başım ağrıyor ve başımın ağrısının bir sebebi var. Onun yerine sadece baş ağrısı için, yani ağrı kesici alıyorum. Ben asıl sebebi iyileştirmiyorum normalde. Dolayısıyla onun etkisi geçtiğinde benim başım ağrımaya devam edecektir. Böyle semptomatik tedaviyle uğraşmayın. Gerçekten ana sebebini, kökünü kazımaya çalışırsak, gerçekten E vitaminimiz, çinkomuz vesairemiz doğru düzeyde olduğunda zaten o şeylere ihtiyacımız kalmayacak ya da ihtiyacımız azalacak. O zaman dıştan sürdüğümüz o ürünler vesaireler de daha çok işe yarar.
1: Kesinlikle.
0: Anlatabiliyor muyum? Yani evet, böyle dıştan içi çürümüş bir binanın dıştan istediğiniz kadar sıvısını güzel yapın, evet, olmuyor maalesef.
1: Evet, magnezyum eksikliğinin belirtilerinde iştahsızlık, bulantı, kusma, saç dökülmesi, kabızlık, yorgunluk, halsizlik oluşabiliyor. Daha şiddetli vakalar ise kas ve krampları, kardiyak aritmiler, uyuşma, konsantrasyon eksikliği, zihinsel bulanıklık da görülebiliyormuş. Potasyum eksikliğinde kaslarda kendini hissettiriyor. Yeterli potasyumun alınamadığı durumlarda hem sinirler hem kaslar sağlıklı çalışamıyor. Vücutta sıvı dengesi sağlanamıyor. Tansiyonda kontrol altında tutamıyoruz tabii ki bu durumda. Böbrek taşı riski ve düşük kalsiyuma yol açıyormuş. Aşırı potasyum eksikliği de felce de götürebiliyormuş.
0: Bir de şu ne kadar ilginç değil mi? Mesela kalsiyum eksikliği bir şeye sebep oluyor ama bir şeyin eksikliği de kalsiyum eksikliğine sebep oluyor. Dolayısıyla bunlar dengede olmak zorunda. Yoksa işte o oradan onu etkiliyor, o oradan onu etkiliyor. O kadar mükemmel bir makine çalışıyor ki çünkü. Hepsi, bütün dişliler birbirini etkiliyor. Tekrar kamu spotu moduna geçiyoruz. Test yaptırınız efendim.
1: Evet, doktorunuza lütfen gerçekten görünün. Bunu kendim halledebilirim, gerek yok ya da eczaneye gideyim oradan öneri alayım gibi bir şey bence yapmayın. Doktorunuza, muhakkak hekiminize görünüp kan testlerinizi oluşturup oradan iyi bir yönlendirmeyle eksiklerinizi tamamlayın gerçekten. Kalsiyum eksikliğine geldik. Kemiklerin zayıflamasına sebep oluyor. Tırnaklarda deformasyon, kırılmalar oluşabiliyor. Deride kuruluk oluyor. Kas ağrıları, kramplar oluşabiliyor. Kısmi ya da yaygın şekilde epileptik nöbetler oluşabiliyormuş. Ağız çevresinde parmaklarda uyuşukluk ve karıncalanma hissi de oluyor. Bu aralar babamda da olan bir şey gerçekten. Ve çocukların dişlerinin gelişim bozukluklarına da, diş çürümelerine de sebep olabiliyor. Ve son olarak da geldik iyot eksikliğine. Biliyorsunuz tiroid sorunları yaratabiliyor. Doğadan ve besinlerle alınan iyotun yetersiz olması durumunda da büyüme geriliği, zeka ile ilgili sorunları da sebep olabiliyormuş.
0: Evet, çocuklarda özellikle çok önemli. Aslında iyot çok ilginç çünkü biz İstanbul'da yaşıyoruz ve normalde burada deniz var.
1: Evet.
0: Ve iyot normalde solunarak alınabilen bir şey. İçmek zorunda değilsiniz normalde. Ama demek ki yeterince deniz kenarına ya gidemiyoruz ya da ikinci olasılık denizdeki iyot bize gelemiyor. Yani gerçekten denizin yakınına gitmemiz lazım. Sadece denizi olan bir şehirde yaşamak yeterli olmuyor anladığım kadarıyla. O yüzden zaten dedik ya, farkındalık çalışmalarına da deniz kenarına gidip uzun uzun derin derin nefes almak lazım.
1: Guatr, tiroid bezinde büyüme oluşabiliyormuş iyot eksikliğinde. Tiroid nodülü ve hipotiroid gibi birçok hastalığa da karşılaşılabiliyor.
0: Evet, ve bende var bundan. Son olarak söylemek istediğim şöyle bir şey var. Kendinize iyi bakın'dan kastım gerçekten de biraz bakın. Sizin bir üst potansiyeliniz var değerli gençler. Hı hı. Ve bütün dinleyenlerimiz, o potansiyele ulaşmayalım ki neden oramız buramız ağrıyarak sürünerek hayatı sürdürmeye devam edelim. Dünyanın her yerinde önleyici hekimlik diye bir şey gelişiyor. Bunlar önceden sizin ne gibi hastalıklara açık olduğunuzu vesaire tespit edebiliyorlar. Belki o düzeye ulaşamasak da hiç değilse kan testlerimizi düzenli olarak yaptırıp ileride mesela ufacık bir B12 eksikliği daha ciddi bir duruma geldiğinde daha ciddi semptomlarla bize geri dönecek. Bu böyle çığ gibi büyümeden önce ufacık ufacık bir farkındalıkla, yani beslenme düzenimizle alakalı 3-5 değişiklikle her şeyi aslında halledebilecekken müdahale edelim. Evet, benim gibi olmayın. Ben vakti zamanında iyot almış olsaydım şu anda hipotiroidi olmayacaktım. Çok teşekkür ediyoruz.
1: Teşekkür ediyoruz.
0: Dinlediğiniz için bugün de programımızın sonuna geldik. Her seferinde programın sonunda söylediğimiz gibi sizi çok seviyoruz.
1: Çok seviyoruz.
0: Umarım hayatınıza dokunabilmişizdir. Hani azıcık da olsa. Bir sonraki bölüme kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.

0: Dinleyeceğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.
1: İncil, milattan sonraki ilk yüzyılda yazıldı. İsa Mesih'in elçilerinden Matta, Yuhanna ve elçilerin yakın arkadaşları Markos ve Luka, ilk dört kitapçıkta İsa Mesih'in yaşamını ve öğretisini dikkatli ve ayrıntılı bir biçimde anlatırlar. İlk dört kitapçığı izleyen elçilerin işlerinde ise, İsa Mesih'in seçtiği elçilerin etkinlikleri, birçoğu Anadolu'da olmak üzere Tanrı'nın bu elçiler aracılığıyla ilk inanlı topluluklarını nasıl oluşturduğu anlatılır. İncil'de yer alan mektuplar, İsa Mesih'in öğrencileri tarafından bu ilk inanlı topluluklarına yol göstermek, onun öğretisine uygun bir yaşam sürmelerini sağlamak ve karşılaştıkları sorunların üstesinden nasıl gelebileceklerini göstermek amacıyla yazıldı. İncil'in sonunda yer alan esinleme kitapçığı, elçi Yuhanna'nın gelecekteki olayları haber veren peygamberlik sözleridir. Kutsal Ruh'un esiniyle değişik kişiler tarafından değişik zamanlarda yazılmış olan bütün bu kitapçıklar, İsa'dan sonra ilk yüzyıllarda derlenip bir araya getirilmiştir. İncil 27 bölümden meydana gelir. Dinleyeceğiniz İncil bölümü Yeni Yaşam Yayınları tarafından Çağdaş Türkçe'ye çevrilmiştir.

0: 4. Bölüm İsa Celile'de.
1: İsa ruhun gücüyle donanmış olarak Celile'ye döndü. Haber bütün bölgeye yayıldı. Oranın havralarında öğretiyor, herkes tarafından övülüyordu. İsa büyüdüğü Nasıra kentine geldiğinde her zamanki gibi Şabat günü havraya gitti. Kutsal yazıları okumak üzere ayağa kalkınca ona peygamber Yeşaya'nın kitabı verildi. Kitabı açarak şu sözlerin yazılı olduğu yeri buldu. Rabbin ruhu üzerimdedir. Çünkü o beni yoksullara müjdeyi iletmek için meshetti. Tutsaklara serbest bırakılacaklarını, körlere gözlerinin açılacağını duyurmak için, ezilenleri özgürlüğe kavuşturmak ve Rabbin lütuf yılını ilan etmek için beni gönderdi. Sonra kitabı kapattı, görevliye geri verip oturdu. Havradakilerin hepsi dikkatle ona bakıyordu. İsa, dinlediğiniz bu yazı bugün yerine gelmiştir diye konuşmaya başladı. Herkes İsa'yı övüyor, ağzından çıkan lütufkar sözlere hayran kalıyordu. Yusuf'un oğlu değil mi bu diyorlardı. İsa onlara şöyle dedi. Kuşkusuz bana şu deyimi hatırlatacaksınız. Ey hekim, önce kendini iyileştir. Kefernahum'da yaptıklarını duyduk. Aynısını burada, kendi memleketinde de yap. Size doğrusunu söyleyeyim diye devam etti İsa. Hiçbir peygamber kendi memleketinde kabul görmez. Yine size gerçeği söyleyeyim. Gökyüzünün 3 yıl 6 ay kapalı kaldığı, bütün ülkede korkunç bir kıtlığın baş gösterdiği İlyas zamanında İsrail'de çok sayıda dul kadın vardı. İlyas bunlardan hiçbirine gönderilmedi. Yalnız Sayda bölgesinin Sarefat kentinde bulunan dul bir kadına gönderildi. Peygamber Elişa'nın zamanında İsrail'de çok sayıda cüzzamlı vardı. Bunlardan hiçbiri iyileştirilmedi. Yalnız Suriyeli Naaman iyileştirildi. Havradakiler bu sözleri duyunca öfkeden kudurdular. Ayağa kalkıp İsa'yı kentin dışına kovdular. Onu uçurumdan aşağı atmak için kentin kurulduğu tepenin yamacına götürdüler. Ama İsa onların arasından geçerek oradan uzaklaştı.
0: İsa kötü bir ruhu kovuyor.
1: Sonra İsa Celile'nin Kefernahum kentine gitti. Şabat günü halkı öğretiyordu. Yetkiyle konuştuğu için onun öğretişine şaşıp kaldılar. Havrada cinli, içinde kötü ruh olan bir adam vardı. Adam yüksek sesle, "Ey Nasıralı İsa, bırak bizi, bizden ne istiyorsun?" diye bağırdı. "Bizi mahvetmeye mi geldin? Senin kim olduğunu biliyorum. Tanrı'nın kutsalısın sen." İsa, "Sus, çık adamdan." diyerek cini azarladı. Cin adamı herkesin önünde yere vurduktan sonra ona hiç zarar vermeden içinden çıktı. Herkes şaşkına dönmüştü. Birbirlerine bu nasıl söz, güç ve yetkiyle kötü ruhlara çıkmalarını buyuruyor, onlar da çıkıyor diyorlardı. İsa ile ilgili haber o bölgenin her yanında yankılandı.
0: İsa birçok hastayı iyileştiriyor.
1: İsa havradan ayrılarak Simon'un evine gitti. Simon'un kaynanası hastaydı, ateşler içindeydi. Onun için İsa'dan yardım istediler. İsa kadının başucunda durup ateşi azarladı. Kadının ateşi düştü. Kadın hemen ayağa kalkıp onlara hizmet etmeye başladı. Güneş batarken herkes çeşitli hastalıklara yakalanmış akrabalarını İsa'ya getirdi. İsa her birinin üzerine ellerini koyarak onları iyileştirdi. Birçoğunun içinden cinler de "Sen Tanrı'nın oğlusun" diyerek bağırarak çıkıyor. Güneş batarken herkes çeşitli hastalıklara yakalanmış akrabalarını İsa'ya getirdi. İsa her birinin üzerine ellerini koyarak onları iyileştirdi. Birçoğunun içinden cinler de "Sen Tanrı'nın oğlusun" diye bağırarak çıkıyordu. Ne var ki İsa onları azarladı, konuşmalarına izin vermedi. Çünkü kendisinin Mesih olduğunu biliyorlardı. Sabah olunca İsa dışarı çıkıp ıssız bir yere gitti. Halk ise onu arıyordu. Bulunduğu yere geldiklerinde onu yanlarında alıkoymaya çalıştılar. Ama İsa, "Öbür kentlerde de Tanrı'nın egemenliğiyle ilgili müjdeyi yaymam gerek" dedi. Çünkü bunun için gönderildi. Böylece Yahudiye'deki avralarda Tanrı sözünü duyurmaya devam etti.
0: 5. Bölüm İsa'nın ilk öğrencileri.
1: Halk Ginesar Gölü'nün kıyısında duran İsa'nın çevresini sarmış, Tanrı'nın sözünü dinliyordu. İsa gölün kıyısında iki tekne gördü. Balıkçılar teknelerinden inmiş ağlarını yıkıyorlardı. İki tekneden Simon'a ait olanına binen İsa ona kıyıdan biraz açılmasını rica etti. Sonra oturdu, teknenin içinden halka öğretmeye devam etti. Konuşmasını bitirince Simon'a "Derin sulara açılın, balık tutmak için ağlarınızı atın." dedi. Simon şu karşılığı verdi. "Efendimiz, bütün gece çabaladık, hiçbir şey tutamadık. Yine de senin sözün üzerine ağları atacağım." Bunu yapınca öyle çok balık yakaladılar ki ağları yırtılmaya başladı. Öbür teknedeki ortaklarına işaret ederek gelip yardım etmelerini istediler. Onlar da geldiler ve her iki tekneyi balıkla doldurdular. Tekneler neredeyse batıyordu. Simon Petrus bunu görünce "Ya Rab, benden uzak dur, ben günahlı bir adamım." diyerek İsa'nın dizlerine kapandı. Kendisi ve yanındakiler tutmuş oldukları balıkların çokluğuna şaşıp kalmışlardı. Simon'un ortakları olan Zebedi oğulları Yakup'la Yuhanna'yı da aynı şaşkınlık almıştı. İsa Simon'a "Korkma," dedi. "Bundan böyle balık yerine insan tutacaksın." Sonra onlar tekneleri karaya çektiler ve her şeyi bırakıp İsa'nın ardından gittiler.
0: İsa bir cüzamlıyı eleştiriyor.
1: İsa kentlerden birindeyken her yanını cüzam kaplamış bir adamla karşılaştı. Adam İsa'yı görünce yüzüstü yere kapanıp yalvardı. "Ya Rab, istersen beni temiz kılabilirsin," dedi. İsa elini uzatıp adama dokundu. "İsterim, temiz ol," dedi. Adam anında cüzamdan kurtuldu. İsa ona bundan kimseye söz etmemesini buyurdu. "Git kâhine görün ve cüzamdan temizlendiğini herkese kanıtlamak için Musa'nın buyurduğu sunuları sun," dedi. Ne var ki İsa ile ilgili haber daha da çok yayıldı. Kalabalık halk toplulukları İsa'yı dinlemek ve hastalıklarından kurtulmak amacıyla akın akın geliyordu. Kendisi ise ıssız yerlere çekilip dua ediyordu.
0: Bir felçlinin iyileştirilmesi.
1: Bir gün İsa öğretiyordu. Celile'nin ve Yahudiye'nin bütün köylerinden ve Yeruşalem'den gelen Ferisilerle kutsal yasa öğretmenleri onun çevresinde oturuyorlardı. İsa Rabbin gücü sayesinde hastaları iyileştiriyordu. O sırada birkaç kişi yatak üzerinde taşıdıkları felçli bir adamı evden içeri sokup İsa'nın önüne koymaya çalışıyordu. Kalabalıktan ötürü onu içeri sokacak yol bulamayınca dama çıktılar. Kiremitleri kaldırıp adamı yatakla birlikte orta yere İsa'nın önüne indirdiler. İsa onların imanını görünce "Dostum, günahların bağışlandı," dedi. Din bilginleriyle Ferisiler "Tanrı'ya küfreden bu adam kim? Tanrı'dan başka kim günahları bağışlayabilir?" diye düşünmeye başladılar. Akıllarından geçenleri bilen İsa onlara şöyle seslendi. "Aklınızdan neden böyle şeyler geçiriyorsunuz? Hangisi daha kolay? Günahların bağışlandı demek mi, yoksa kalk yürü demek mi? Ne var ki insanoğlunun yeryüzünde günahları bağışlama yetkisine sahip olduğunu bilesiniz," diye. Sonra felçli adama "Sana söylüyorum, kalk, yatağını toplayıp evine gitti." Adam onların gözü önünde hemen ayağa kalktı, üzerinde yattığı yatağı topladı ve Tanrı'yı yücelterek evine gitti. Herkesi bir şaşkınlık almıştı. Tanrı'yı yüceltiyor, büyük korku içinde "Bugün şaşılacak işler gördük," diyorlar.
0: Levi'nin öğrencilere katılması.
1: Bu olaydan sonra İsa dışarı çıktı. Vergi toplama yerinde oturan Levi adında bir vergi görevlisini gördü. Adama "Ardımdan gel," dedi. O da kalktı, her şeyi bırakıp İsa'nın ardından gitti. Sonra Levi evinde İsa'nın onuruna büyük bir şölen verdi. Vergi görevlileriyle başka kişilerden oluşan büyük bir kalabalık onlarla birlikte yemeğe oturmuştu. Ferisilerle onların din bilginleri söylenmeye başladılar. İsa'nın öğrencilerine "Siz neden vergi görevlileri ve günahkarlarla birlikte yiyip içiyorsunuz?" dediler. İsa onlara şu karşılığı verdi. "Sağlıklı olanların değil, hastaların hekime ihtiyacı var. Ben doğru kişileri değil, günahkarları tövbeye çağırmaya geldim."
0: Oruçla ilgili soru.
1: Onlar İsa'ya "Yahya'nın öğrencileri sık sık oruç tutup dua ediyorlar. Ferisilerin öğrencileri de öyle. Seninkiler ise yiyip içiyor," dediler. İsa şöyle karşılık verdi. "Güvey aralarında olduğu sürece davetlilere oruç tutturabilir misiniz? Ama güveyin aralarından alınacağı günler gelecek. Onlar işte o zaman, o günler oruç tutacaklar. İsa onlara şu benzetmeyi de anlattı. Hiç kimse yeni giysiden bir parça yırtıp eski giysiyi yamamaz. Yoksa hem yeni giysi yırtılır hem de o giysiden koparılan yama eskisine uymaz. Hiç kimse yeni şarabı eski tulumlara doldurmaz. Yoksa yeni şarap tulumları patlatır, hem şarap dökülür hem de tulumlar mahvolur. Yeni şarabı yeni tulumlara doldurmak gerekir. Üstelik hiç kimse eski şarabı içtikten sonra yenisini istemez. Eskisi güzel der.
0: 6. Bölüm Şabat Günü Sorunu.
1: Bir Şabat günü İsa ekinler arasından geçiyordu. Öğrencileri başakları koparıyor, avuçlarında ufalayıp yiyorlardı. Ferisilerden bazıları, "Şabat günü yasak olanı neden yapıyorsunuz?" dediler. İsa onlara şöyle karşılık verdi. "Davut'la yanındakiler acıkınca, Davut'un ne yaptığını okumadınız mı? Tanrı'nın evine girdi, kâhinlerden başkasının yemesi yasak olan adak ekmeklerini alıp yedi ve yanındakilere de verdi." Sonra İsa onlara, "İnsanoğlu Şabat gününün de Rabbidir," dedi. Bir başka Şabat günü İsa havraya girmiş öğretiyordu. Orada sağ eli sakat bir adam vardı. İsa'yı suçlamak için fırsat kollayan din bilginleriyle Ferisiler, Şabat günü hastaları iyileştirecek mi diye onu gözlüyorlardı. İsa onların ne düşündüklerini biliyordu. Eli sakat olan adama, "Ayağa kalk, öne çık," dedi. O da kalktı, orta yerde durdu. İsa onlara, "Size sorayım," dedi. "Kutsal yasaya göre Şabat günü iyilik yapmak mı doğru, kötülük yapmak mı? Can kurtarmak mı doğru, öldürmek mi?" Gözlerini hepsinin üzerinde gezdirdikten sonra adama, "Elini uzat," dedi. Adam elini uzattı, eli yine sapasağlam oluverdi. Onlar ise öfkeden deliye döndüler ve aralarında İsa'ya ne yapabileceklerini tartışmaya başladılar.
0: İsa 12 elçisini seçiyor.
1: O günlerde İsa dua etmek için dağa çıktı ve bütün geceyi Tanrı'ya dua ederek geçirdi. Gün doğunca öğrencilerini yanına çağırdı ve onların arasından elçi diye adlandırdığı şu 12 kişiyi seçti. Petrus adını verdiği Simon, onun kardeşi Andreas, Yakup, Yuhanna, Filipus, Bartalmay, Matta, Thomas, Alfayoğlu Yakup, yurtsever diye tanınan Simon, Yakup oğlu Yahuda ve İsa'ya ihanet eden Yahuda İskariot. İsa bunlarla birlikte aşağı inip düzlük bir yerde durdu. Öğrencilerinden büyük bir kalabalık ve bütün Yahudiye'den, Yeruşalem'den, Sur'la Sayda yakınlarındaki kıyı bölgesinden gelen büyük bir halk topluluğu da oradaydı. İsa'yı dinlemek ve hastalıklarına şifa bulmak için gelmişlerdi. Kötü ruhlar yüzünden sıkıntı çekenler de iyileştiriliyordu. Kalabalıkta herkes İsa'ya dokunmak için çabalıyordu. Çünkü onun içinden akan bir güç herkese şifa veriyordu.
0: Mutlular ve mutsuzlar.
1: İsa gözlerini öğrencilerine çevirerek şöyle dedi. "Ne mutlu size ey yoksullar. Çünkü Tanrı'nın egemenliği sizindir. Ne mutlu size şimdi açlık çekenler. Çünkü doyurulacaksınız. Ne mutlu size şimdi ağlayanlar, çünkü güleceksiniz. İnsanoğluna bağlılığınız yüzünden insanlar sizden nefret ettikleri, sizi toplum dışı edip aşağıladıkları ve adınızı kötüleyip sizi reddettikleri zaman ne mutlu size. O gün sevinin, coşkuyla zıplayın. Çünkü gökteki ödülünüz büyüktür. Nitekim onların ataları da peygamberlere böyle davrandılar. Ama vay halinize ey zenginler. Çünkü tesellinizi almış bulunuyorsunuz. Vay halinize şimdi karnı tok olan sizler. Çünkü açlık çekeceksiniz. Vay halinize ey şimdi gülenler. Çünkü yas tutup ağlayacaksınız. Bütün insanlar sizin için iyi sözler söyledikleri zaman vay halinize. Çünkü onların ataları da sahte peygamberlere böyle davrandılar.
0: Düşmanlarınızı sevin.
1: Ama beni dinleyen sizlere şunu söylüyorum. Düşmanlarınızı sevin. Sizden nefret edenlere iyilik yapın. Size lanet edenler için iyilik dileyin. Size hakaret edenler için dua edin. Bir yanağınıza vurana öbür yanağınızı da çevirin. abanızı alandan mintanınızı da esirgemeyin. Sizden bir şey dileyen herkese verin. Malınızı alandan onu geri istemeyin. İnsanların size nasıl davranmasını istiyorsanız, siz de onlara öyle davranın. Eğer yalnız sizi sevenleri severseniz, bu size ne övgü kazandırır? Günahkarlar bile kendilerini sevenleri sever. Size iyilik yapanlara iyilik yaparsanız, bu size ne övgü kazandırır? Günahkarlar bile böyle yapar. Geri alacağınızı umduğunuz kişilere ödünç verirseniz, bu size ne övgü kazandırır? Günahkarlar bile verdiklerini geri almak koşuluyla günahkarlara ödünç verirler. Ama siz düşmanlarınızı sevin, iyilik yapın. Hiçbir karşılık beklemeden ödünç verin. Alacağınız ödül büyük olacak. Yüceler yücesinin oğulları olacaksınız. Çünkü o nankör ve kötü kişilere karşı iyi yüreklidir. Babanız merhametli olduğu gibi siz de merhametli olun.
0: Başkasını yargılamayın.
1: Başkasını yargılamayın. Siz de yargılanmazsınız. Suçlu çıkarmayın. Siz de suçlu çıkarılmazsınız. Başkasını bağışlayın. Siz de bağışlanırsınız. Verin, size verilecektir. İyice bastırılmış, silkelenmiş ve taşmış dolu bir ölçekle kucağınıza boşaltılacak. Hangi ölçekle verirseniz aynı ölçekle alacaksınız. İsa onlara şu benzetmeyi de anlattı. Kör köre kılavuzluk edebilir mi? İkisi de çukura düşmez mi? Öğrenci öğretmeninden üstün değildir. Ama eğitimini tamamlayan her öğrenci öğretmeni gibi olacaktır. Sen neden kardeşinin gözündeki çöpü görürsün de kendi gözündeki merteği fark etmezsin? Kendi gözündeki merteği görmezken kardeşine nasıl "Kardeş izin ver, gözündeki çöpü çıkarayım" dersin? Seni ikiyüzlü. Önce kendi gözündeki merteği çıkar. O zaman kardeşinin gözündeki çöpü çıkarmak için daha iyi görürsün.
0: Ağaç ve meyvesi.
1: İyi ağaç kötü meyve, kötü ağaç da iyi meyve vermez. Her ağaç meyvesinden tanınır. Dikenli bitkilerden incir toplanmaz. Çalılardan üzüm devşirilmez. İyi insan yüreğindeki iyilik hazinesinden iyilik, kötü insan içindeki kötülük hazinesinden kötülük çıkarır. İnsanın ağzı yüreğinden taşanı söyler. Niçin beni "Ya Rab, Ya Rab" diye çağırıyorsunuz da söylediklerimi yapmıyorsunuz? Bana gelen ve sözlerimi duyup uygulayan kişinin kime benzediğini size anlatayım. Böyle bir kişi evini yaparken toprağa kazan, derinlere inip temeli kaya üzerine atan adama benzer. Sel sularıyla kabaran ırmak o eve saldırsa da onu sarsamaz. Çünkü ev sağlam yapılmıştır. Ama sözlerimi duyup da uygulamayan kişi evini temel koymaksızın toprağın üzerine kuran adama benzer. Kabaran ırmak saldırınca ev hemen çöker, evin yıkılışı da korkunç olur.
0: 7. Bölüm Yüzbaşının İmanı.
1: İsa kendisini dinleyen halka bütün bu sözleri söyledikten sonra Kefarnahum'a gitti. Orada bir yüzbaşının çok değer verdiği kölesi ölüm döşeğinde hasta yatıyordu. İsa ile ilgili haberleri duyan yüzbaşı gelip kölesini iyileştirmesini rica etmek üzere ona Yahudilerin bazı ileri gelenlerini gönderdi. Bunlar İsa'nın yanına gelince içten bir yalvarışla ona şöyle dediler: "Bu adam senin yardımına layıktır. Çünkü ulusumuzu seviyor. Havramızı yaptıran da kendisidir." İsa onlarla birlikte yola çıktı. Eve yaklaştığı sırada yüzbaşı bazı dostlarını yollayıp ona şu haberi gönderdi: "Ya Rab, zahmet etme. Evime girmene layık değilim. Bu yüzden yanına gelmeye de kendimi layık görmedim. Sen yeter ki bir söz söyle, uşağım iyileşir. Ben de buyruk altında bir görevliyim. Benim de buyruğumda askerlerim var. Birine git derim gider, ötekine gel derim gelir. Köleme şunu yap derim yapar." Bu sözleri duyan İsa yüzbaşıya hayran kaldı. Ardından gelen kalabalığa dönerek "Size şunu söyleyeyim" dedi: "İsrail'de bile böyle iman görmedim." Gönderilenler eve döndüklerinde köleyi iyileşmiş buldular.
0: İsa bir dulun oğlunu diriltiyor.
1: Bundan kısa bir süre sonra İsa Nain denilen bir kente gitti. Öğrencileriyle büyük bir kalabalık ona eşlik ediyordu. İsa kentin kapısına tam yaklaştığı sırada dul annesinin tek oğlu olan bir adamın cenazesi kaldırılıyordu. Kent halkından büyük bir kalabalık da kadınla birlikteydi. Rab kadını görünce ona acıdı. Kadına ağlama dedi. Yaklaşıp cenaze sedyesine dokununca sedyeyi taşıyanlar durdu. İsa, delikanlı dedi. Sana söylüyorum, kalk. Ölü doğrulup oturdu ve konuşmaya başladı. İsa onu annesine geri verdi. Herkesi bir korku almıştı. Aramızda büyük bir peygamber ortaya çıktı ve Tanrı halkının yardımına geldi diyerek Tanrı'yı yüceltmeye başladılar. İsa ile ilgili bu haber bütün Yahudiye'ye ve çevre bölgelere yayıldı.
2: Dinlediğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.

0: halkın ortak kullanım alanlarında solunan havanın kalitesi yükseliyor. Çünkü Türkiye'nin havası artık dumansız hava sahası.
1: Biz doktorlar hem toplum sağlığı hem bireysel sağlık açısından dumansız hava sahasının en sıkı destekçileriyiz.
0: O zaman rahat bir nefes alabiliriz doktor bey.
1: Evet, hem derin hem sağlıklı bir nefes.
0: Türkiye'nin havası artık dumansız hava sahası. Dumansız yaşama destek olun, havanızı koruyun.
2: Radio Light.
3: 103.6
2: 103.6 FM.
3: Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34.355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 44 18'e faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
3: Radio Light.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tam.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418 faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: Bazen dikkatsizlik, bazen iş yerinde alınmayan önlemler, bazen de yeterli olmadığınız bir işin size yaptırılması. Birçok kez canımızı yakan kazaların yaşanmasına neden oluyor. Bu kazaların yaşanmaması için önemli bir adım atılarak mesleki yeterlik belgesi tehlikeli işlerde zorunlu hale getirildi. Peki neden zorunlu? Çünkü bu belge sayesinde iş ve işçi kalitesi artıyor, iş güvenliği sağlanıyor.
1: Üstelik bu belgenin uluslararası akreditasyonu da var.
0: Hatta belgeyi kazananların sınav masrafları devlet tarafından iade ediliyor. Ve bu belgeye sahip çalışanların SGK primlerinde işverenler değil, devlet ödüyor. Mesleki yeterliliğinizi belgelemeyi unutmayın.
2: Hayat kurtarmak için yardım etmek sandığınızdan daha kolay. Bu yöntemin adı ise sarışık kalp masajı.
3: 13 yaş ve üzerinde bir kişinin aniden yere yığıldığını, iç çeker gibi nefes aldığını veya nefesinin kesildiğini görürseniz bu yöntemi kullanmaktan çekinmeyin. İlk önce yanınızdakilerden hemen 112'yi aramasını isteyin. Kimse yoksa kendiniz arayın. Sonrasında ilk yardım sertifikanız varsa mağdur kişiye yönelin. Elinizin ayağını göğüs ortasına yerleştirin. Diğer elinizi onun üstüne koyun. Ambulans gelene kadar en az dakikada 100 kere olacak şekilde güçlü ve hızlı kalp masajı uygulayın.
2: Siz de sadece elinizle bir insanın hayatını kurtarmak için

deprem sırasında bina içindeyseniz en yakın sağlam mobilyanın yanında uygun pozisyonda oturun. Mobilya ya da ağır eşyaları kapı önlerine yerleştirmeniz. Sarsıntıyla düşme riski olan mobilyaları yerlerine sabitleyiniz. Unutmayın, alacağınız basit önlemler afet riskini azaltır.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418'e fax çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: Farklı bir duygu,
1: Radio Light.
0: Farklı bir tat.
1: 103.6
2: Radio Light.
3: Sing, so give us clean hands.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tam.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.
3: Runs with love for me.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 44 18'e faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: Sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıtı.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
3: Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418'e fax çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: Sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanı.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.